0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Boşuna çekilmedi bu mücadeler İstanbul. Bekle bizi. Büyük ve sakin Süleymaniye'yle bekle. Parklarında, köprülerinde, kulelerinde, meydanlarında, mavi denizlerle yaslanmış beyaz tahta masalı kafelerinle bekle. Bir kurşa yine hayat satan toprağının karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan kirli çocuklarınla bekle bizi. Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden geçiş bizi. Bekle dinamiti tarihin. Bekle yumruklarımız haramilerin saltanatını yıksın. Bekle o günler gelsin İstanbul, bekle. Sen bize layıksın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

Cepheğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimi.

coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Hadi çok işim var.
1: Radyo Radar 91.8.
2: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam vardı şimdi. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Dışımda bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Beşiktaş Serinden Çok Dinlenen Sabah Programı'nda yola çıktı. Sizlerle beraberiz.
1: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol açık.
2: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
4: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
0: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
3: Evet.
0: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında yol açıkta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgördük.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
0: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
1: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
3: Benim
1: param o da benim.
3: O da benim.
1: Senin param. Senin paran o da benim.
3: O da benim.
1: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
1: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak kadar.
5: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
1: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
0: Tamam.
1: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
5: Hepinize selamlar olsun. Yol açık. Bugün itibariyle de başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Yol Açık programına hoş geldiniz. Bugün yayını ben açtım. Birkaç dakika sonra da Mustafa Bey de aramızda olacak. O gelene kadar da ben programın açılışını, günün önemli gelişmelerini ve para piyasalarında neler oldu, neler bitti, bunlarla ilgili sizlere de bilgi vereceğim. Sonrasında da Mustafa Bey katıldıktan sonra ana gündem maddelerimize döneceğiz. O zaman neyden başlayalım? Her zamanki gibi para politikalarından başlayalım ve dolarda, euroda ne olmuş? Brent petrol hepimizin bir taraftan kulağı 100 TL'ye yaklaşan bir mazottan bahsediyoruz. Orada neler olmuş? Ve bir taraftan da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda durum nedir? Dün 2,41 oranında bir düşüşle 13.892 liradan kapatan bir ulusal yüz endeksi var. Dolar 48 lira 65 kuruştan, euro ise 56 lira 20 kuruştan ufaktan %0.5 oranında bir artışta. Gram altında ufacık bir %1'in altında bir artışta 0.71 artışla 6.762 TL'den işlem görüyor sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Brent petrolde de çok azıcık bir geri çekilme var ama buna rağmen 100 doların hala üzerinde 104 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Diğer taraftan da çeyrek altın ne kadar derseniz de şu an İstanbul'da 11.055 TL, muhtemelen Kayseri'de de 11.100-11.150 civarında bir fiyattan satın almanız mümkün. Tabii bu satın alma fiyatı satış yapacağınız zaman da arada bir 500 TL 700 TL gibi bir komisyon ya da alım satımda bir fark, komisyon demeyelim ama bir fark olacağı kesin. Bu bilgileri verdikten sonra neler oluyor dersek Mustafa Bey'in katılmasına kadar. Dün önemli gelişmelerden bir tanesi özellikle gıdada yaşanan enflasyona yapılan bir müdahale vardı. 42 ayrı şirkette 41 gözaltı kararı, 20 ayrı şehirde gözaltılar oldu, operasyonlar yapıldı. Mevzu ne? Çok kısaca özetleyeyim. Malum hepimizin bildiği bir konu var sevgili dinleyicilerimiz. O da şu. Örnek veriyorum, domates ya da portakal olsun. Hadi portakal olsun. Tarlada çiftçi diyor ki ben bu portakalı kilosu 5 TL'den sattım diyor. Sonra biz bunu markette nihai tüketici olarak örnek veriyorum 50 TL'den alıyoruz. Yani tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında 10 katı bir fark var. Şimdiye kadar da hep söylenen arada 4-5 tane aracı kurumlar nedeniyle 5 TL 10 lira oluyor, 10 lira 20 lira oluyor, 20-30 lira oluyor derken marketten sonrasında da biz nihai tüketiciler olarak 50 TL'ye alıyoruz. Ama bunun böyle olmadığına dair emarelere biz birçoğumuz bunu kendi aramızda konuşurken devletimiz nihayetinde olaya el koydu. Adalet Bakanlığı, halbuki Ticaret Bakanlığı'nın konusu mudur bilmiyorum. Sanki onların daha çok konusudur ama Adalet Bakanlığı'nın girişimiyle yapılan bu gıda denetlemesinde fahiş fiyat uygulamasının ve tarlada 5 lira olan bir ürünün markette 50 TL'ye nasıl geldiğinin bize açıklamalarını da yaptılar. Ne olmuş? 5 TL'de çiftçimiz bunu diyor ki ben harap biçimdeyim, para kazanamıyorum, 5 TL'de satıyorum. Ama faturalara baktığınız zaman aynı çiftçiden aynı ürün 18 liradan alınmış ya da 20 liradan alınmış gibi gözüküyor. Silsile olarak bunlar yapılınca da biz marketlerden çok daha yüksek fiyatlar alıyoruz. Bakalım neler olacak? Birçok şehirde gözaltılar var. Birçok şirketin yöneticilerine gözaltı kararları var. Umarız ki bunun arkasına gider devletimiz, hükümetimiz. Umarız ki bizler hem çiftçinin kazandığı, aynı zamanda nihai tüketicilerin de daha uyguna meyve sebzeye ulaştığı bir Türkiye ile karşı karşıya kalırız. Umarız bunlar gerçekleşir diyelim. Mustafa Bey de stüdyolarımıza geldiler. Gelene kadar ben de birkaç dakika sizlere bilgi verdim. Mustafa Bey, günaydın. Hayırlı sabahlar.
0: Kusuruma bakmayın. Sabah bir olmayacak bir kazanın bizlik değil. Benlik bir şey yok. Bizde Allah de korusun, bir şey yok. Çok şükür olmaz. Ama trafikte böyle bir akış dengesinin dengesizliği içerisinde kalabiliyoruz bazen. Hakikaten de artık yani İstanbul trafiğine dönmeye başladı iş. Yetişeceksek ve vaktinde gideceksek, mahcup olmayacaksak yarım saat bir daha öne atmak lazım. Yani normal çıkış 20 dakika mı geliyorduk? Tam bir 30 dakika daha üstelikle 50 dakika filan önce çıkmakta fayda var gibi.
3: Çok uzun zamandır gidiyoruz iş icabı. Orada şöyle bir kültür ya da bir anlayış var. İşte sözleştin saat 11'de şurada geleceğim. Gelemedi. 20 dakika, yarım saat. Ne oldu? Ya trafikte kaza vardı. Trafikten nedeniyle kilitlendi. Ve hiç kimse ya bırak sallıyorsun demiyor.
0: Demiyor, evet.
3: Demiyor ve bunu anlayışla karşılıyordu. Ve biz yavaş yavaş Kayseri olarak da buna doğru dönüyoruz sanki Mustafa.
0: Evet, vallahi ona doğru dönüyor.
3: Birçoğumuzda bu artık bahane, tabii ki bahane ayrı bir şey ama geçerli ve haklı bir sebep olmaya başladı. Trafikte geçen zaman hiç hesapta olmayan gecikmeler yaşanabiliyor.
0: Aynen öyle. Şimdi biraz önceki girdiğin konuyla alakalı da ufak bir ekleme yapayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek ilginç bir operasyon mantığıyla gidiyor. Takdir ettiğim tarafları var. Yani bunda hakkını yememek lazım. Mesela çok uzun zamandır, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bağlantılı bir operasyon yapıldı. Daha öncesinde de operasyon vardı. Ara dönemlerde operasyonlar da bu anlamda Akın Gürlek dönem öncesi ve sonrasında devam ediyor ama suç örgütlerine, çetelere, çetelik yapanlara, zorbalık yapanlara karşı çok önemli bir mücadeleden bahsedebiliriz. Bu anlamda tebrik etmek lazım. Şimdi Akın Gürlek hem yakinen hemşerimiz sayıdır buradan Nevşehir'den kaynaklı ama tarz ve üslubu olarak böyle çok da ya nasıl bir adammış dediğimiz bir adam değildi başlangıcının öncesinde. Ama son dönem nokta operasyonlarını bu anlamda başarılı bulduğumu açıkça itiraf etmem lazım. Biraz önce senin bahsetmiş olduğun gerçekte ve operasyonda da yine tebrik etmek lazım. Yani gıda üzerinden tarladaki 5 liranın 50 liraya nasıl çıktığı diye bize lanse edildi ama hadise o değil, aslında mali bir operasyon var. Sahte fişlerin, pusulaların, ihsallerin yapıldığı alanda tekelleşmenin olduğu tam bu suç örgütü işi gibi 41 ayrı firmada 41 ayrı yöneticiye yapılan, yani her firmadan birer tanecim buzlamışız gibi böyle bir alan var. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Ne olursunuz vatandaşları da bizim de kendi kafamızda bu anlamda bir aydınlatmamız lazım. Operasyon gerekliydi ve yapıldı. Bu saatten sonrası iş adaletin işi. Yani adalet burada bir suç var ya da suçlu var diyecek, yargılayacak ve sonucunu bulacak, burası ayrı. Ama piyasadaki fahiş fiyatın sebebinin bu olduğu ve bundan sonra da bu fahiş fiyatın düşeceğine yönelik oluşturulan bir algı otomasyonu var. Bu algı otomasyonu yapılmasın demiyorum. Keşke hani düşüyor kardeşim piyasada fiyatlar deyince enflasyon düşebilse, bu algının üzerine oturabilse. Ama çok iyi hatırlıyorsun, bu yayınlarda da çok fazla konuşmuştuk. Efendim fahiş fiyat ekonomisine karşı mücadele edeceğiz diye üç harfli marketlere hedef aldığımız dakika başı zabıta denen bir temri yaptığımız, zabıtaların gidip üç harfli marketlere kafa tuttuğu, kasiyerlerle tartıştığı dönemi çok çok iyi hatırlıyorsun. Sonucunu alabildik mi? Buradan alamadık. Enflasyonu düşürme noktasında da alamadık. Şu an yapılan operasyonda özellikle Manav grubu diyebileceğimiz grup için yapılan bir operasyon var. Gıda grubu için bir operasyon var. Burada belki bir hareketlik oluşabilecek. Ama bunun karşılığında enflasyonu bunlar yükseltiyormuş ve bundan dolayı da enflasyon düşecekmiş ya da fiyatlar bundan dolayı sadece tek başına yüksekmiş algısının da içinden bir miktar artık çıkmamız gerekiyor. Şu an sen yayın girişinde dinleyerek de geldim seni. Başladığımız bir alan var. Altın, Brent'in kendi piyasası var. Şu an itibariyle 108 dolara çıkmış bir Brent petrolden bahsediyoruz. 108 dolar şu an itibariyle. Sen başka bir kaynaktan bakıyor olabilirsin. Şu an itibariyle Bloomberg kaynağından bakıyorum, onu da söyleyeyim. Şu an itibariyle 108 dolarlık bir fiyat, 108 dolar 15 centlik bir fiyat söz konusu. Şimdi 108 dolara çıkmış bir Brent petrolün içerisinde biz daha uygun fiyatla ekmek yiyeceğimizi, domates yiyeceğimizi düşünerek kendimizi bir anlamda zorluyoruz. İşin kötüsü de şu Ali'cim, biz piyasadan bunu çok çok fazla alışkınız biliyorsun. Bu fiyat arttığı anda piyasaya yansır. Düştüğü anda yansımaz. Devlet bile yansıtmıyor. Aynı anda. Şimdi domatesin buraya gelme fiyatında ya da işte atıyorum şimdi domates diyorum ama pratik olsun diye salçalık domates olsun, üzüm olsun, pekmez olsun, incir olsun problem değil. Buraya gelme fiyatındaki nakliye bindisi kilogram başına misal veriyorum 5 liraya geliyorsa benzin artınca 6 lira 6,5 lira oldu diye bakıyorsak işin içerisine, yarın bir gün benzin yeniden 80 liraya inse, mazot 80 liraya inse fiyat aynı kalacak. Fiyatlar buradaki değişiklik yani o öğrendiği yeri, alıştığı yeri çok fazla geriye bırakmıyor. Tüm dünyayı etkileyen bir alan var ama bizi daha fazla etkilediği aşikar. Elimizdeki pozisyondan dolayı daha net aşikar. Mesela dünkü hikayeye de geçelim. Borsa İstanbul'un %2.41'lik düşüşü. Müthiş bir rakam. Yani bir günün içerisinde senin Türkiye'deki hisse senetlerin ve işlemlerin 2.41 seviyesinde düşmüş. Bu hala piyasadaki dengesizliğin ve mantıksızlığın belki de bir miktar daha öne çıkmasını ya da bir miktar daha anlatılmasını gösteriyor. FED kararı öncesinde böyle bir hadi ne olacak kıvamımız var ama belirsizlik her şeyi başka bir noktaya doğru getiriyor.
3: İhtimali var. Şimdi piyasa %90 ihtimalin üzerinde, evet, Amerika Merkez Bankası'nın bir faiz artırımına gideceğini satın almış durumda. Hı-hı. Fiyatlamalar buna göre yapılmaya başlıyor. İşte bugün açıklaması yapılacak. Muhtemel ve büyük yüksek ihtimalle faizler yükselecek. Evet. Faizin yükselmesi %4.5-5'ler konuşuluyor. Buna çıkması yani bizim için aylık faiz neredeyse adamların yıllık faizi. Bunu bir kenara bıraktık.
0: Bu bir tartışma konusu haline geliyor.
3: Bu tartışma değil. Adamların kendi içinde değerlendirdiğimizde onlar için çok büyük bir rakam. Dolayısıyla yabancı ülkelerdeki sermayenin tekrar ABD'ye gitme ihtimali yüksek. Hı hı. Bu nedenle bugün altına özellikle dikkat edin. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse altında ciddi bir düşüş bugün görme ihtimalimiz çok yüksek. Eğer faizler artırsa, bu bir ihtimal, böyle olacak demiyoruz, hiç kimse bilmiyor. Ama olursa altında bir düşüş olur. Peki sabit bıraktı, düşürmedi. Ne olur derseniz tam tersine bu sefer altında emin olun 100-150 belki 200 dolarlık bir sıçramayı da yine bugün görebiliriz. Çok kırılgan şu an. Bugün çok kırılgan. Ne olur ani ve panik hareket yapmayın. Öngörülerle hareket etmeyin. Temkinli olmakta yatırımcılar için söylüyorum. Alalım mı satalım mı ne yapalım diyenler için temkinli ve riske edilebilir rakamı minimumda tutarak hareket ederseniz zararınızı da minimize etmiş olursunuz.
0: Evet, haberiniz olsun ya, bugün hareketli bir hikaye olmuş olacak. Hareketli bir düzenek olmuş olacak. Herkesin de dikkatli olması gereken kısımlar var. Efendim gündemde ne var diye bakıyorum. Şu an itibariyle FED'e kilitlenmiş ve petrol fiyatına kilitlenmiş bir Türkiye gündemi var. Siyasette de hareketliliği çok rahatlatan ya da ne oldu burada diyebileceğimiz bir alan yok. Yani sadece dünkü hadise, dün bir yazı gitti Yeni Parti'ye. Bu isimle seçime girme sıkıntısı.
3: Marka muhabbeti.
0: Yaşayabilirsin. Ya. Aynen öyle. Yaşayabilirsin dediler. Yeni Parti acaba şu an itibariyle şeye mi döneyim? Değişim Partisi diye bir şey vardı, algıları vardı. Buna mı dönsek, başka bir şey yapsak mı acaba noktasına geldi. Adı Yeni Parti'ydi ama Yeni Parti marka ve logosuyla şu an itibariyle hareketliliğinde zorluk çekecek gibi görünüyor.
3: Yani Yeni Parti dediğimiz oluşum içindeki de ya bu geçici bir isim. Biz şimdilik bunu koyduk. Biz bunu değiştireceğiz, çalışıyoruz demediler mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Temmuz ayında.
0: Doğru,

0: olsun ya da seçime girmeden önce şimdiden değiştirmekte de fayda var.
1: Valla başlarına gelen kimsenin başına gelmedi. Şimdi siyasi hikaye başka bir yerden bakalım. Bu CHP üzerindeyken ve Özgür Özel üzerindeyken de aynı şeyi söyleyebilirim. Parça parça oldu. Şu an CHP'li arkadaşlarla ya da eski CHP'li arkadaşlarla konuşurken de sen hangi taraftaydın? Hani puttancı mıydın, diğer taraftan mıydın sorusunu. Hani biliyoruz, tamam, genel başkanları değişti ama alt kadronun dağılımlarını ve süreçlerini bilmekte bir baştan zorluk çekiyoruz. İki, yeni bir teşkilatlanma ve yeni teşkilatlanma da şu an Türkiye'nin meclisteki sandalye sayısı olarak bakmış olduğun zaman en büyük ikinci partisi haline geldi adamlar. Doğru mu? CHP ana muhalefet oldu. CHP, bildiğimiz CHP, şu an beşinci parti seviyesinde. Evet. Bu adamlar yarın bir gün seçime girecek, ellerinde bütçeleri yok. Devlet Bahçeli bununla alakalı açıklama yaptı, hatırlarsın, dönem içerisinde. Dediler ki ya yeni partiye de biz bir şeyler versek filan. Yani bağımızdan bir şey mi bağışlıyoruz, üzüm mü bağışlıyoruz, ayrı bir hadise. Ama yaklaşım, evet, yeni partililer açısından da haklı bir bakış açısı olarak görüldü. Bu da çıkmadı. Zaten çıkamaz öyle pat diye, size para verdik diyebileceğimiz bir süreç yok. Seçim yasasının değişmesi lazım. Yani senin temsil ettiğin milletvekili sayısına göre ben sana para vereyim demek lazım.
0: O zaman
1: lazım.
0: Da CHP'den almak lazım.
1: O zaman tabii CHP'den de almak lazım. İkinci bir hadise şu, sen buna döndüğün anda şimdi milletvekili başına kaç lira alıyorsun? Atıyorum merkezi bütçeden. Misal veriyorum, 10 milyon para alıyorsun. Tamam. Milletvekili transferleri daha bedelli hale gelmez mi?
0: Ya.
1: Düşünsene, zaten ben sana gelince partinin 10 milyon alıyor. Onu da sen koy üstüne ya da onun 5'ini bana ver partinin büyüklüğüne göre. Otomatik olarak başka bir ekonomiye döner ve bunu da çıkartamazsın. Ya bizim o zaten geçişlerimiz, şimdi yaz döneminde konuşamadık ama konuşmamız gereken hikayelerden de bir tanesi bu. Yani sürekli siyasi alanlardan birbirlerine geçiş var ve geçişin sonu durmuyor. Mesela kayyum atanan veya görevden el çektirilen belediyelerin yerine seçimler yapıyor. Kim kazanmış seçimi orada? Misal veriyorum, zaten operasyon yapıldıysa CHP kazanmıştır. Yani başka bir belediye operasyon yapılmadı, bir AK Partili belediye. CHP'de operasyon yapılmış, belediye başkanı alınmış, döndük, belediye başkanı görevden el çektirilmiş, tamam hadi bakalım meclisten seçim yapıyoruz, bir bakıyorsun aynı meclisten AK Parti çıkıyor. Nasıl çıkartabildiniz bunu? Yani düşünsene, şu an bizim Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, yani çok şükür öyle bir hengamemiz yok da örnek misal olsun diye veriyorum, Memduh Bey'i görevden alıyorsunuz ve yerine diyorsunuz ki bu meclis CHP'den ya da başka bir partiden isim çıkarsın, çıkartmaz ki. İçerideki yoğunluk, hatta biz bu ayki mecliste mesela o geçişlerden dolayı yaşadık. Yeniden Refah Partisi'nin bir tane Büyükşehir Belediye Meclis üyesi kaldı. Bir adet. Şimdi bir bakıyorsun, Yeniden Refah'tan ayrılanların bir kısmı MHP'de, bir kısmı AK Parti'de. CHP kendi içerisinde ikiye bölündü. Bağımsıza geçenler var. Ortalık hallaç pamuğuna döndü. Biz oyu kime vermiştik?
0: Ya bu şey gibi değil. Futbol, işte Galatasaraylıyım. Hadi diyorum ki Osimhen'i Galatasaray aldı. Oynadı. Devre arasında Fenerbahçe istedi. Fenerbahçe transfer oldu. Adam gollerini de vurdu. Ben şunu diyemem. Ya ben Galatasaray taraftarıyım kardeşim. Osimhen bizim futbolcumuzdu. Fenerbahçe Beşiktaş'a nasıl geçirdi diyemem. Çünkü onun parasını ben vermedim. Ama vekillerin oyunu ben verdim.
1: Parasını da sen veriyorsun.
0: Yani.
1: Şimdi
0: evet,
1: bir saniye.
0: Parasını da ben
1: veriyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir açıklama var. Bunu daha önce konuşuyoruz. Mesela diyoruz ki devlet diyor şu kadarını sübvanse ediyor bir işin diyor. Nereden sübvanse ediyor?
0: Hepimize topladığı vergilerle nereden olacak?
1: Şimdi bunu belediye çalışmalarında da söyledik. Belediye başkanı diyor ki sizler için abi sizden Allah razı olsun hanımının altınlarını bozdurup getirmedin. Bu belediye bütçesiyle yaptın. Tabii ki iyi yönet. Tabii ki daha iyisini yap. Ama artık şu kısımdan bir vazgeçelim. Ve lütfen vazgeçelim. Bak, toplumda çok fazla hezeyanı oluşturduğumuz yer şurası. Siyasetçi ülkeyi yönetiyor ve bizi yönetiyor havasından bir çıkalım. Siyasetçi evde hanımını, çocuğunu, mecliste odasını, danışmanını yönetiyor. Senin içinde sana vekaleten oy kullanıyor. Doğru mu? Belediye başkanı dediğimiz insanlar, her biri için söylüyorum, her birine ayrı ayrı saygı duyuyorum şehrimizdekiler için. Belediye başkanı bizim oraya bu belediyenin işlerini töz. Burada 1000 tane, 5000 tane, 50 tane çalışanı olan bir belediye alanı var ve sen bana hizmet et. Hizmet etten kastımız ne? Lütfen çöpümü topla. Yolumu düzgün tut, doğru mu? Bana altyapı hizmeti sağla. Bu kadar. Yani o elektriği suya vermiyor da. Yani bana bunları sağla kardeşim. Hani bak, ben sana, bana kim iyi hizmet eder? Belediyeciliği kim iyi iş yapar? Halil iyi yapar. Ben Halil'e oy verdim. Halil'le beraber partisine de oy verdim. Şimdi sadece Halil'e oy verdim diyecek olursam, o zaman bundan sonra bağımsız girelim kardeşim. Herkes bağımsız boyun ölçüsünü görsün. Şimdi dönüyoruz. Ya bizde başladı biliyorsun, işte Dursun Bey'in İYİ Parti'den AK Parti'ye geçişiyle de başlamıştı hikaye. O zamandan beri sürekli bir siyasetçilerin içerisinde sürekli bir hareketlilik var.

0: Ama biz siyaseti hani geçişleri doğru bulmadığımı ayrı bir hadise. Dinleyenler iyi kötü bilir. Bunu hiçbir alanda doğru bulmuyorum. En azından birbirine zıt alanlarda doğru bulmuyorum. Bu ayrı bir hadise. Ama süreci şöyle değerlendirelim. Siyasetçi bizi yönetiyor kıvamına geldiğimizde Pazartesi günü belediye meclisinde aynısını konuştuk. Meclis çıkışında ayaküstü. Orta Anadolu kapandı. Gidiyoruz ve belediye meclisinde ve belediye başkanına diyoruz ki kapanırken neredeydiniz? Memduh Bey'in hangi görev tanımında var Orta Anadolu?
1: Hiçbir yerinde yok.
0: Tanımda var mı?
1: Hayır,
0: Yok. Peki ilgilenmiş mi? Aramış, görüşmüş.
1: İlgilenmiş.
0: Tamam, abilik yapmış, büyüklük yapmış, şehir için bir şeyler yapmış. Eline koluna sağlık. Görev tanımında var mı? Ya da Sayın Palancıoğlu'nun, Sayın Çolak Bayraktar'ın, Sayın Mustafa Yalçın'ın görev tanımında var mı Orta Anadolu? Normal şartlarda yok. Maksimum da dersiniz ki Orta Anadolu fabrikasının bulunduğu bölge Melikgazi bölgesinde, misal veriyorum. Bizden izin istemişlerdi imarda. Biz şu izni verdik ya da vermedik. Ya bak, maksimum senin fabrikayla ilişkin bu kadar. Ama biz şu an itibariyle belediye dahil olmak üzere, siyaset alanı dahil olmak üzere herkesten bir umutla bekliyoruz. Ve diyoruz ki lütfen siyasetçi gelsin ve bizi yönetsin. Bunu daha önce de söylemiştim. Bundan 50 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce hikaye şöyle başlıyordu. Dinleyenler ve hatırlayanlar, bizim yaşamsellerimiz çok çok iyi bilir. Sanayici bir araya gelir. Milletvekili, genel başkan yardımcısı vesaire dediğiniz lütfeder. Sanayici der ki, sayın vekil, bizim şunlar şunlar da sıkıntımız var. Vekil de derdi ki, emredersiniz efendim, biz zaten bunun için burada değil miyiz derdi. Hikaye bu kadarla biterdi. Şu an siyasetçiyi şehrin ekonomisini düzeltmesi için perde önüne koyuyoruz. Mesela şöyle diyoruz, savunma sanayinde yatırım yapmak için siyaset. Ne yapacak abi siyasetçi? Senin cebindeki parayı hükmedebilir mi Halil? Maksimum devlet üzerinde senin cebinden vergi olarak kalır. Bunu başka ne yapacak?
1: Savunma sanayiyle alakalı eğer bir fabrika olacaksa bu belediyenin görevi değil. Bu beni temsil eden meclise gönderdiğin vekillerin işidir.
0: Değil. Orada da bir adım daha. Savunma sanayinde bir iş yapacaksak bu özel sektörün cebinde parası olan, bu işin müteşebbisi olan insanların işi. Siyasetçiden biz sadece şunu isteriz. Biz 10 tane adam bir araya gelelim. 100 tane adam bir araya gelelim. Savunma sanayi ya da gıda sanayi, ya biz süt üreteceğiz ya, bir şey yapacağız yani, bir şey yapacağız. Biz buna karar veririz. Karar verdikten sonra da döneriz siyasetçiye ya da alana, deriz ki belediye bize ruhsat verin. OSB'ye gideriz, bize yer verin. Sanayici de bizim siyasetçilere ne işimiz olur? O zaman deriz ki sayın vekilim, bizim şöyle bir projemiz var. Bize buna teşvik çıkartır mısın ya da teşvik kapsamını alır mısın? Maksimum diyebileceğim sadece bu. Bunun dışında teşvikle bir işim yoksa, özel bir önergeyle bir işim yoksa benim siyasetçiyle ne işim var? Ben milletvekilinden ne isteyeceğim bir şey üretmek için ya? Ya düşünsene Halil'cim, sen şu an onlarca firmayla görüşüyorsun gün içerisinde. Hangi firma siyasetçiden izin alarak bulundu? Dünkü görüştüğün hangi firmanın siyaseten bir izni var? Gerek yok ki.
1: Gerek yok.
0: Ben müteşebbisim. Benim bir sermayem var, işimi yaparım. Tıkandığım yerde ya da yenilik, mesela biz yurt dışında şunu gördük, bunu Türkiye'de yapacağız. Ama kanunlarımız buna müsaade etmiyor. Yolumuzu açar mısın? Anlarım. Bunun dışında benim buna bir ihtiyacım yok. Orta Anadolu'nun üretim yapması ya da yapmaması için siyasetçiye ihtiyacı yok. Şimdi bak, kızıyoruz. Kızacağımız çok fazla yer var. Orta Anadolu bence önemli bir alan, önemli bir kırılım noktası, evet, ama siyasetçiden beklendiğimiz, yereldeki siyasetçiden beklediğimiz şeyi. Düşünsene Hulusi Paşa'dan şunu istiyoruz yani. Orta Anadolu kapanıyor paşam. Ayşe Hanım, Şaban Bey, Dursun Bey, Cahit Cıngı, Bayer Vekilim. Biz bunlar ne yapsın bu adamlar? Ülkede bir kriz var. Dünyadaki tekstil dengesinde ülkenin dengesizliği var. Tüm her yerde denge bozulmuş. Siyasetçi maksimum şunu yapar. Orta Anadolu'ya gider. Der ki sizin için ne yapabiliriz? Fabrikanızı başka bir şeyle değerlendirebilir miyiz? Bir teşvik, bir destek. Bunun dışında bitti.
1: Bu görüşmeler mutlaka olmuştur zaten.
0: Oldu da zaten.
1: Sonrasında Orta Anadolu demiş ki yok kardeşim, ben senin söyleyeceklerini de hesapladım, kitapladım. Öyle değil. Ben bu kararı da verdim dediği andan itibaren de
0: kimsenin yapacağı
1: belediyesi
0: şey.
1: Başkanında ya da siyasetçisi
0: kimsenin
1: ya da vekiller
0: şey.
1: Kim ne diyebilir?
0: Kimsenin
1: bu firma bazında
0: şey.
1: Alınmış olan bir karar.
0: Bunu bilelim, buna göre davranalım ve siyasetten beklentimizi memleket olarak bir körleyelim. Bak, siyasetten ne bekleriz? Mesela buraya yol getirsin, ne bekleriz? Artık bizim otobanımız gelsin, bekleyebiliriz. Demiryolu taşımacılığında başka bir akışla lojistik merkezi kuracağız diye beklediğimiz şeyin hızlanmasını, hareketlenmesini bekleyebiliriz. Şehir içi mesela bu kadar çalışanın organizeye gitmesi için bir dönem Mustafa Çelik döneminde vardı, hatırlıyorsun, banyo hattı olarak iç hat yapalım.
1: Ne oldu o iş?
0: Yapamadım. İptal oldu.
1: Ne kadar öldü. Para harcandı?
0: Valla ne kadar harcadık, hepsi aklına çok oldu.
1: Yanlış mı kaldı? 600 milyon TL gibi bir rakam mıydı? Yanlış hatırlıyorum. Sanki
0: tam,
1: böyle bir rakam
0: tam hatırlamıyorum ama ne kadar harcadıysak çöp oldu. Evet. Duraklarıyla vesaire hurdaya döndü. Tabii. Hurdaya çöktü. Şimdi doğru projeydi, yanlış projeydi ben bilmem. Başlangıç vardı, bir çözüm üretiyordu. Hani bunu da kim açıklar? Mesela bana derseniz Kartal Kavşağı'nı nasıl düzeltirsiniz? Ben sadece kendi yaya olarak veya taşıt trafiğindeki insan olarak fikir verebilirim. Bunun dışında verme şansım var mı? Bu işin uzmanları var. Uzmanları bakacak bu işe. Biz siyasetten ve alandan bunu bekleyeceğiz. Mesela Vergi Dairesi Başkanlığı ya da işte atıyorum ne olsun... İşte İstinaf Mahkemesi Başkanlığı'nın bölge dairesi burada yok diye bununla alakalı burada olsun. Bizim vatandaşımız buradan işte Adana'ya gitmesin, Konya'ya gitmesin diyebilirsin. Bu da siyasetin işi. Onun dışında ben ne yapabilirim? Mesela organize de yatak yapan ya da kanepe üreten X firması. Halil İbrahim Öztürk firması. Ne ister ki vekilinden? Efendim siz aslında ne yapacağım ben sana?
1: Hiçbir şey istemem. Ne isteyebilir ki?
0: Bu kadar. Sen üreteceksin, satacaksın. Maksimum gider dersin ki ben devletin fuar desteği varmış. Bana vermediler. Suçum kabahatim ne dersin vermedilerse? Başka ne yaparsın ki? Elektrik faturasını senle ben aynı ödeyeceğiz. Diğerini aynı ödeyeceğiz. GES yapacaksan senle ben aynı yapacağız. Parasını vereceğiz, yerini bulacağız, alanını bulacağız. Siyasetten beklentilerimiz ya da siyaset üzerine kurulan iş dünyası modelinden bizim zihnimizde bu nedenle çıkmamız gerekiyor. Neyi kaybediyoruz Halicim? Bunu özellikle açtım. Orta Anadolu üzerinde de açtım. Siyaset burada çok belirleyici. Siyaset alanda çok belirleyici ama o kadar da değil. Özel sektör artık kendi gücünü, kendi ekonomisini, kendi varlığının gücünü çözebilmesi lazım. Şu an milletvekili maaşlarına kadar
1: 240 bin lira mı?
0: 300 bin lira. Evet. 300 bin lira maaş alan bir milletvekili, bunu aşağılamak için söylemiyorum, sakın yanlış anlamayın. Aylık 30 milyon ödemesi olan sanayiciye bir şey yapamaz.
1: Yapamaz.
0: Yapamaz. En fazla maksimum bir bakanın tanıdığıysan, o da eskaza mevzuatın dışına çıkarsa, sana özel bir iş çıkartırsa, bir bakanlıktan, bir kamu kuruluşundan iş almayı filan fantazileyebilirsin. Mobilyacı hangi iş alacak ya? Bitti hikaye. Hani müteahhit değilsen, doğru mu? Hani inşaat işi vesaire yapmıyorsan, köprü yol işine filan girmiyorsan o hikayede. Bu da zaten bildiğimiz hükmüyle açık ihalelerle yapılıyor. Sen beğenirsin beğenmezsin. Hani orada bol hikaye dönüyor. İhalenin altından üstünden de bol hikaye dönüyor. Tamam kardeşim, senin ihaleci mantığın yoksa da girme o zaman. Buyur.
1: Biz ona oy verdik, buna oy verdik. Sonra oy verdiğimiz başka bir partiye geçti. O oraya gitti, bu buraya gitti. Hı-hı. Herhangi bir şeyi ayırt etmiyorum. Muhtarların siyasi partiyle bir bağlantısı var mı?
0: Yok. Siyaset dışı olarak seçiliyor.
1: Evet, siyaset dışı. Peki Kayseri'de bütün eğitim camiasını kim yönetiyor? Organizasyonu kim yapıyor? İl Milli Eğitim Müdürü.
0: Doğru.
1: Peki Kayseri'deki dini bütün yapıları?
0: Diyanet İşleri Başkanlığı.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı. Peki emniyeti? Emniyet Müdürü, vali. Bunlar kim? Seçilmiş kişiler mi?
0: Değil.
1: Hiçbiri seçilmedi. Tamamı atanmış olan insanlar. Çok ütopik bir cümle kuracağım. Peki biz şehirdeki, Kayseri özelinde söylemiyorum, tüm Türkiye, imarla alakalı her şeyi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na versek, geriye zaten çok bir şey kalmıyor da, geriye kalan işleri, temizlik, yol, asfalt, zaten diğerleri de su, kanalizasyon falan, hepsi de özel şirket zaten.
0: Evet.
1: Bunları da bir atamayla artık şu belediye başkanlığı seçimlerini, çünkü bir taraftan da rant ve neler duyuyoruz, neler görüyoruz. Daha belki bizim bugüne kadar şurada şu son iki yılda gördüklerimiz buzdağının küçücük bir görünen kısmı. Daha yerin altında Allah bilir kimlerde neler var. Hiç kimseyi töhmet altında bırakmıyorum. Sadece mevcuttan çıkarım yaparak söylüyorum bunu. Peki bunları da bir vali gibi atamayla biz bu işi yapsak?
0: Belediyeler mi?
1: Belediyeler.
0: Şimdi şöyle...
1: Seçim yok.
0: Bizim belediye, onu da birazcık izahat getireyim. Biz aslında bazı noktaları karıştırıyoruz. Eski dönemde bu belediye meclisi mantığının hikayesi şöyle başlıyor. Sen belediye meclisini seçiyorsun seçimde. Belediye meclis üyelerini seçiyorsun. Belediye meclis üyeleri de seçimden sonra belediye başkanını seçiyor idi. Aslında hikaye buradan başlıyor. Yani biz daha denetlenebilir ve daha hareket alanındaki belediye meclis üyesini seçiyorduk. Belediye meclis üyeleri şu an tabiri caizse 3 kuruş oturum paralarına, hani hakikaten bir geliri yok bu iş.
1: Çok komik bir rakam. Tabii. 600 TL mi? 700 TL mi?
0: 2000 lira bir şeydir
1: öyle
0: maksimum.
1: Öyle bir şey.
0: Bu para için gidiyor, el kaldırdı. Tabii. El kaldırdı, el indirdi filan diye düşünüyorsun işe. Ama hukuki ve mali sorumlulukları var. Mesela bir arsayı yanlışlıkla döndürdüler, ticari parsele çevirdiler. Tabii, ticari vesaire yaptı. Yok, olur mu? Buradan dolayı kamu zararı uğradı diyorsan, davayı da kazanırsa ya da biri zarar uğradı diyorsa, belediye meclis üyelerinden oy verenlere rücu ediliyor. Tamam, git para ediyor. Işte. Yani mali ve hukuki sorumluluğu var ama sonuca bak, belediye meclis üyeleri tamam transfer oluyorlar, geliyorlar gidiyorlar ama legalleşen ortada bir yetki alanları yok. Peki yetki alanları ne de işte encümende üyeyiz, buradayız, bu komisyonda üyeyiz hadisesi var. Başka hikayeler dönüyordur ayrı bir hadise. Şimdi senin dediğin noktaya gideyim. Bu belediye kısmını özellikle anlattım. Biz bu insanları seçerek aslında bir yöntem de seçiyoruz. Kamu ataması o gibi olur mu? Olabilir, evet. Ama biz bir yöntem seçiyoruz. Diyoruz ki Halil bu sene işini iyi yapmadı. Mustafa gelsin, Mustafa yapsın diyoruz. Biz Halil'in iş yapışını sevmedik diyoruz. Siyasi görüşüyle alakamız da yok aslında. Adam bize hizmet edecek. Ama sevmedik, gel bunu değiştirelimle başlıyoruz. Kamu da atama olunca ne olur? Biz hep hikayeye böyle bakıyoruz. Şimdi emniyet müdürümüzü, valimizi seviyoruz. Yani biz şahsen seviyoruz. Toplumun genel hatları da sıkıntısı olanlar dışında genel itibariyle seviyor. Şimdi vali bey böyle olduğu için devlet atasa ne olur diyorsun. Vali bey bir önceki valimiz Şeyh Muz Bey gibi olursa bu adam bize nereden geldi demiyor musun? Dedik zamanında bu şehir bunu konuştu. Şemuz Günaydın üzerinde pandemi döneminde.
1: Belediye başkanları içinde şehri mahvetti, bir adım ileriye götüremedi ya da yedi içti hapse girdi demiyor musun? Kayseri önüne söylemiyorum gene.
0: Şimdi
1: aynı şey belediye içinde.
0: Şimdi izlerle. Burada ya tabii ki aynı şey geçerli Halilciğim. Birinde tercih sen yapıyorsun, birinde atama yapıyorlar. Birinde tercih senin, birinde atama yapıyorlar. Şimdi Memduh Bey üzerinde seçim öncesi eleştirdik. Yaşı, durumu vesairesi, hani gençlere mi bırakılsa, şu mu olsa, yenilik mi olsa, bir sürü ikinci dönem büyük şehirde. Bu adam 40 yıldır siyasette. Sevmiyorsanız seçmeseydiniz. Bu kadar basit.
1: İşte orada biz aslında şimdi tersine suçu düşün, başka bir yere atıyoruz. Eğer bir olumsuzluk olursa
0: vali beyi, diyoruz. Tabii, vali beyi biz seçmiş olsaydık, bugün yarın kararname bekleniyor. Vali beyi biz seçmiş olsaydık. Bugün de seçim olmuş olsaydı. Sonuç ne olurdu?
1: Şu an bağımsız aday olsun %80 oyla seçilir.
0: Ha, o zaman bir önceki insanları şeyimiz, yok bir ya o zaman onu da göndermiş olurdu.
1: %10 bile alamaz.
0: Mesela her sene yapalım elektronik seçime bindirelim işi. Biz memnun kalmadığımız tamam, adamı gönderelim ya yani. Işte
1: burada yine seçime geliyor. Seçimde emniyet müdürünü biz seçiyor muyuz?
0: Yok. O İçişleri Bakanlığı işi. Onu anlat. Kural bak ama kanunu uygulayan, kanunun koruyuculuğu yapan kişileri seçmezsin. İşte
1: anlatmaya çalıştım, bu ütopik bir şeyden bahsediyorum. Olmayacak bir şey değil ama şu an için zaten Türkiye şartlarında çok zor. Ama sen
0: biz niye senin ütopyanı tartışıyoruz sabah sabah ya?
1: Geleceğim nokta şuydu. Asıl gelmek istediğim çevre şehirciliğe devrettik imarda. Belediyenin zaten hani o hani amene tabirle abidik gubidik işlerinin en fazla döndüğü yerler burada değil mi? İhaleler, yollar, altyapılar, imarlar. Ya bir tane beş para etmeyen bir tarlaya bir orada bir belediyenin ya da encümenin bir tane imzasıyla trilyon TL yapıyor. Beş para etmez bir yer.
0: Evet.
1: Ve bunun kararını veren de şehrin ya da herhangi bir yer değil, bir tane belediye başkanı yandaşı olduğu akrabasını zengin etmek uğruna yaptığı yer. Ne olur söylüyorum, Kayseri üzerinde söylemem. Bütün Türkiye, bütün ilçeler için söylüyorum. Böyle bir
0: bütün partiler üzerinde
1: bütün konuşuyorum. Bütün partiler, hiç istisnasız. Tüm partiler için söylüyorum bunu. Şimdi bu kadar fazla bir ve rakamlar. Mesela bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi.
0: Tüm bakanlıklardan fazla.
1: Şeyden, Milli Eğitim Bakanlığı bir de neydi? Maliye Bakanlığı'ndan sonra üçüncü en büyük bütçe. 440 milyar TL. Ya korkunç bir rakam. Kayseri 15 miydi? Şimdi bu rakamı sen bir adamın ya da bir grubun eline imza olarak yiyebilir, çatır çatır çalabilir ya da hizmet üretebilir. Sen bu yetkiyi veriyorsun. Çok tehlikeli. O yüzden biz sürekli bunlarla mücadele tamam ediyoruz.
0: Şimdi zaten peki
1: bunu merkezi şimdi bak, hale getirsek
0: Ahmet Bey'in kulakları çınlasın da şimdi hadi Merve Hanım'la biz aynı şeyi paslaşalım. Bak tek adamda birleşmesi bir yetkinin ve tek adamda kullanılması ne kadar tehlikeli diyoruz. Ama sistemin diğer kısmını bakanlığa dahi devrederken yine tek adam mantığına dönüştürüyoruz. O zaman şunu yapmamız lazım bizim. Bakanın verdiği ya da bakanlar kurulunun verdiği kararı daha demokratik bir algıyla meclise doğru yaymamız lazım. Çünkü çok adam karar versin, daha gerçeği bulalım diye. Misal veriyorum. Sen diyorsun ki bir kişinin iki dudağının arasına koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini veriyoruz diyorsun. Biz ülkeyi bir kişinin iki dudağının arasına verdik. Vermedik mi? Şimdi bana de ki bakanlar kurulunun içerisinden A bakanı, B bakanı, Cumhurbaşkanı söylemesine rağmen itiraz etti ve bu karar geçmedi diyebilecek bir sürecim var mı? Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olunca iş kutsal ama diğer taraftaki belediye başkanı olunca kutsal dışım olsun. Senin baktığın yerin dönüştüğü yer burası. Bu kısmı geçelim. Biz çoğulcu hale, bak Ali'cim şu an hükümet de aynı sisteme çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmek üzerine yapılan çalışmalarda da Tayyip Bey de bizzat çalışıyor bunu. Ekibi de çalışıyor. Bizim tek insanın inisiyatifine bırakmadan ama akılcı bir mantıkla demokrasiyi çoğunlaştırmamız gerekiyor. Bak demokrasi her zaman iyi bir çözüm değil. Evet biliyorum. Ama bir istişare, bir bilirkişi, bir etik kurulu, bir akıl bali kurulu, bir işte bilim kurulu ile bizim bu işleri çözebilmemiz lazım. Şimdi mesela senin söylediğini bakanlık düşündü, Çevre Şehircilik Bakanlığı. Dedi ki biz CHP'li belediyelerde özellikle diğerlerinde işlerimiz gidiyor. Ama CHP'li belediyelerde birçok imar işini bunlar takos koyuyor. Bizden olanların işini vermiyorlar. Ya da yapacağımız işleri yaptırmaz oluyorlar. Doğru mu? Yapmıyor mu bunu siyaseten? CHP'li belediyeler yapıyor. AK Partili belediyeler de yapıyor. Sıkma. Ama hükümet AK Partili olduğu için dedi ki benim müteahhitim Halil İbrahim Öztürk gidip de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iş almaya çalıştığında ya da bir imar değişikliği yapmaya çalıştığında belediye meclisinden geçmiyor. Geçmesi için de olay başka bir noktaya gidiyor ve büyük paralar dönüyor. Ne yapacağız? Yetkiyi değiştirdik. Çevre Şehircilik Bakanlığı şu an ne diyor biliyor musun Halil'ciğim? İmar probleminiz mi var? Gelin biz hallederiz diyor. Belediyelerin yetkisinden yetkiyi aşarak, mesela sen gittin Büyükşehir Belediyesi'nde bu imar problemini çözemedin. Gidip bakanlıktan çözebiliyorsun. Onu da çözdük. Bir yerde akçeli iş varsa, bu dediğimi, lafım çok muayyer bir alan. Siyaset akçeli işin bulunduğu alandan bir kısmı kaçıyor, bir kısmı da akçeli alan işinin tamamını çeviriyor ve döndürüyor. Ve biz kurduğumuz sistemin içerisine ne kadar kontrol mekanizması koyarsak koyalım, eğer ortada bir akçe varsa herkes bozulabileceği yere rahatlıkla bozulabiliyor. Onun için düşüncelerine saygı duyuyorum ama düşüncelerimizle Türkiye'nin realleri ve gerçekleri çok fazla birbirini tutmuyor. Yani bunu da üzülerek söylemek istiyorum. Evet efendim, devam edelim. Önemli bir şeyse ben şimdi bekleyeyim, yoksa dinleyici mi böyle hadise mi?
1: Yok, bambaşka.
0: İyi peki. Efendim MİT'ten yazılım şirketlerine bir operasyon gelmiş. Bir yazılım şirketine operasyon gelmiş. Bunu da özellikle öne aldım. Çünkü başka bir konuyu daha konuşacağız. Geçen gün Kayseri'de düzenlenen, ucu Kayseri'de duran avukatlar operasyonu vardı. Hatırlıyor musun?
1: Ama var. Bir de şu katılım evler falan muhabbetleri var ya. Onu da
0: katılım evlerde ne var?
1: Şeyler, operasyonlar, bir şeyler var orada.
0: Haberim yok. Peki haberim yok, onu sen söylersen anlarım. Hepsini de töhmet altında bırakmayalım. Yok, yani devlet onaylı bir iş ama.
1: Sadece ben işin tehlikesinden bahsedeceğim.
0: MİT'ten bir yazılım şirketine operasyon geliyor. Sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım Şirketi'ne operasyon düzenleyip 5 kişiyi gözaltına almış. Sendika yazılımlarına sorgu arayüzleri eklenmiş. Kişilere ait bilgi, sendika üyesi olmayan 3. kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü yapılmış. Yapılan incelemede geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamında sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlenmiş. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla sendika üyesi olsun olmasın kişilere ait kimlik nüfus bilgilerine ulaşabildiği, sistemin arka plandaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptanmış ve sistemin kayıtlarına MVI ibaresi dikkat çekmiş. Bu kullanımın verilerin nüfus ve vatandaşlık işleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğunu da belirtmiş ve firmaya da bir operasyon yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık, bunu da MİT yapmış.
1: Hani hem özel sektör olsun hem de kamuda olsun sendikalı olmayan kişi sayısı azdır. Evet. Öyle ya da böyle senin bir kaydın var. Hiç gitmesen de gelmesen de o sendikadan hiçbir fayda sağlamasan da ya sadece eğitim sende 800 bin tane öğretmen
0: kayıt dışını da sorgulayabiliyormuş.
1: Bunu söylüyorum işte. Hem bu bilgiler var. Hı hı. Adamların eline geçmiş kimlik bilgilerin. Ana adı baba adı TC'ne kadar, oturduğun yere kadar, aldığın nefese kadar. Artı seninle bağlantılı olanları da bunun üzerinden yapmış.
0: Burada
1: muhtemelen bulut üzerinden yapıyordur. Eşi, çocukları falan benzer bir şeyle kullandığında. Bir hesapla milyonlarca insanın kimlik bilgilerine ve mahrem bilgileri mi diyeyim artık, hepsine de ulaşabiliyorlar.
0: Şimdi olay yok, kullanılacak yer çok. Bizim şu avukatlar operasyonunda da aynısı oldu. Şu avukatlara düzenlenen operasyonda da kaç taraftaki insanların icra dosyaları, boş dosyaları vesaire yapıp gecikmeye de borcunuz var. Dosyanızda şu var, trafik kazası yapmışsınız. Günü geçiyor itiraz edelim mi gibi tüm verileri kullanan bir hiyerarşi kurmuşlar. Şimdi burada da MİT'in yaptığı operasyonda da kişisel verilerimizle alakalı bizim verilerimizi istediği gibi çeken, sondajlı yani. Yeter ki ismini cismini bileyim. Neredeymiş bu? Ali İbrahim Mesut kimmiş ya? Bir tane bakalım mı şuna deyip tüm sorgusunu yapabileceğimiz sistemi kuran firmalardan ya da yazılım şirketlerinden bir tanesine çekilen operasyondan bahsediyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Ama sadece şunu da söylemek isterim. Biraz geç olmadı mı? Tüm verimiz Dark Web'de şöyle dalgalanırken. Şu an sorduğunda TC kimlik numarana kadar, sağlık durumuna kadar şu an itibariyle bulunabilirken, bulunurken, Telegram grupları üzerinden bunlar alınır satılırken, ufak paralara sorgulamalar yapılırken, tüm verimiz açığa çıkmışken, çıktıktan sonra şimdi bir yazılım firmasına diyoruz ki siz bunu böyle yapıyorsunuz. Valla son birkaç yıl içerisinde adres değiştirmediyseniz, yeni bir hastalığa sahip değilseniz, doğurmadıysanız ya da ölmediyseniz zaten tüm bilgileriniz o sistemde var. Hepsi var. Bunu zamanında da anlattım. Yani kayınpedere bir sıkıntı yaşadı o zaman. Biri telefon açıyor, işte doğrulama kodu istiyor. Kandırmışlar, yaşlı emekli adam. Adamın aşı tarihini biliyor. Hangi bankada kaç lira olduğunu biliyor dolandırıcı. Diyor ki şu bankada da şu kadarınız var, isterse bankadaki para miktarını biliyor. Daha bunun ötesinde neyi bahsedebiliriz? Halicim benim seni göstermediğin sürece bankadaki para miktarını nasıl öğrenebilirim? Maksimum bankadaki çalışanın içeridendir, doğru mu?
1: O da bir banka.
0: Kardeşim abi, o da bir bankaya öğrenirsin.
1: Bunlar hepsini aynı biliyor. Gibi.
0: Hepsini biliyor ve adamın Kayseri'yle alakası yok.
1: Soralım, bir gecikmemiz var mı? Tabii. Takipte bir şeyimiz var mı? Onlara sormamız lazım.
0: Aynen öyle. Kişisel veri namına bu ülkede bir şey kalmadı. Kişisel bir veri alanımız da kalmadı.
1: Yemek şimdi, sepeti miydi? Hı? Yemek sepeti miydi? Geçen sene ondan önceki evet. 3,5 milyon kişi miydi?
0: Veriyi çaldırdı.
1: Veri çalınma vardı. Onunla alakalı ceza da yediydi.
0: Ya bir sen olacak.
1: Zaten bilgiler
0: gitti. Zaten gitti. Yani şimdi şöyle düşün. Sen veriyi çaldırmışsın. Sana diyorum ki çaldırmışım veriyi ya da sen ilan ediyorsun.
1: 1 milyon ceza.
0: Tamam ver yani. Cezayı. Yani düşünsene. Yani o platform şu an itibariyle Halil kaç tane sipariş vermiş? Hangi adreslere sipariş vermiş? Yanlış anlama dediğimi kardeşim. Arkadaşının evi nereye? Dostunun evi nereye? Otel hangi otelde kalmış? Bak kadar. Bunların tamamını görmüş ve burada ne yediğine kadar görmüş. Senin yeme tercihini de görmüş çok mesela. Tehlikeli. Tamam mı? Pizzayı tek kişilik mi söyledi? 2 kutu mu söyledi? 5 kutu bak. Bunlara kadar görmüş. Veriyi uzaktan bakan insanlar için çok bir anlamı yok ama veri şu an itibariyle dünyanın en değerli madeni. Bak altından, elmastan, her şeyden daha değerli. Niye? Veriyi doğru analiz edip doğru sonuç çıkartabiliyorsan pazar oluşturursun, hikaye oluşturursun, satış oluşturursun, tehdit oluşturursun, şantaj ol. Bak her şey var elinde. Sen veriyi nasıl kullanmak istediğine bak. Yani ben Halil'e kafayı taktığımda kafam küçük ben. Yani bir kişiyle ancak idare ediyorum. Ben Halil'i ben çökerteceğim dediğinde Halil'in verisini aldığında Halil'i çökertsin. Tüm Türkiye'nin verisini aldığında operasyon değişiyor. Mesela adam diyor ki şeker hastası olan ya da prediyabeti olan insanların verisini alırsam diyor. İşte bu Türkiye üzerinde atıyorum 10 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz. Misal veriyorum. Bu 10 milyon insana da ben şu şeker ilacını ya da şu şeker hapını ya da şu ilacı cihazı satıyorum. Dediğinde 10 milyonluk bir pazardan bahsediyorsun. Sen bunlar kimdi diyene kadar iş çözülüyor. Bakın oda seçimleri var. Muhtemelen 3 Ekim'de tarih istemişlerdi. Gerçekleştim bugün yarın herhalde netler. 3 Ekim'de oda seçimleri var. Oda seçimlerindeki en büyük koz ne biliyor musun? Üye verisi. Koltukta oturan üye verisine hakim. Koltukta değilim, ben de ticaret odasının üyesiyim. Ben de gittim dedim ki mesela ya kardeşim ben ticaret odasına başkan aday olmak istiyorum. Yaptım bir delilik ya. Yani yenerim diye düşünmedim yani fantezi olsun yaptım. Kaç tane üye var hiç fikrin yok. Üyelerin hangi komitede olduğu bununla alakalı da fikrin yok. Bilgileri, telefon numaraları, adres datası. Şu anki ticaret odası ya da sanayi odası yönetim için söylemiyorum. Yıllardır aynıydı. Yıllardır aynı. Yani sen başkan adayı olacaksın efendim kişisel veri veremeyiz. Sende var. Sen tek tek ulaşabiliyorsun. Rekabet alanı yok. Şimdi anladık mı veri ne kadar altınmış? Kayseri'de oy kullanacak ya da atıyorum Sahabiye Mahallesi'nde oy kullanacak insan sayısını çıkartıyoruz. Suriyeliler çıkınca kimse kalmıyor ama var bir diyelim ki 300-500 kişi. Tamam. Bu 1000 kişinin telefon bilgileri, iletişim bilgileri, adres bilgileri, oğul kız vesaire bilgilerinin hepsi elinde. Sende de yok. Ben de muhtar adayıyım, sen de muhtar adaysın. Kim kazanır?
1: Elinde bilgi kimde varsa o kazanır.
0: Bunu Koca Sinan'a da aktar, Talas'a da aktar, Melik Gazi'ye de aktar, Büyükşehir'e de aktar. Veri çok önemli bir maden. Senin nereden kullanmak istediğinle alakalı ve şu an bu veriyle alakalı bir operasyon düzenleniyor. Avukatlara bir operasyon düzenleniyor. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Şikayet mekanizmasını ve anlık bloklama mekanizmasını kurmadığımız sürece de dolandırıcılar devam edecek. Hazır yeri gelmişken anlatayım. Yazın sonunda aracı satsam mı diye biliyorsun. Bir koydum şöyle bir ilana. İlan süresi boyunca da durdu, satmadık kaldı. Bu o problem değil. Yaklaşık 8-10 tane dolandırıcıya maruz kaldım. Alışveriş için arayan kimse yoktu. 2 kişi de takas için aradı. Piyasa o kadar kötü. Ama dolandırıcılar hikayeyi öyle bir yazmışlar ve herkese işletiyor ki. Noterden arıyorum diyor, sana güvenli ödemeyle gönderiyorum. Abi bu olur mu diyor, ben şuradayım. İnanıyorsun ya. Ben aynı gün aynı saatlerde sana anlattım hikayeyi. Birinci dolandırıcı hattayken kapora göndereceğim diye beklerken İkinci dolandırıcı aradığında dolandırıcı olduğunu bilmiyoruz. Tabii kardeşim söz verdik, ayıp olur. Adam göndersin dediğimiz ve sonra birinin dolandırılmaya çalışırken, yani bana kendi hesabından kendine para göndertmeye çalışırken hadi oradan deyip küfrederek kapattım. İkinciye döndüm, o da GET var yani, güvenli ödeme sistemi. Evet. GET üzerinden bana para gönderiyor ama kendi para istiyor. Bir de orada böyle bir yanıldık yani. GET'ten dikkat etsinler arkadaşlar, sana para gönderiyorum diyor. Kontrol edin, gönderen misiniz alan mısınız? Yani hangisini yaptığınızı. Ve bu kadar dolandırıcının içerisinde şöyle diyorsun mesela. Yetkili kaynaklara, biz güya gazeteciyiz. Hani elimiz kolumuz her yere ulaşır. Ulaşıyor da çok şükür. Telefon açıyoruz, ne yapalım? Ya ne yapacaksın diyor. Bak tatilindesin sen diyor. Niye? Bu adam beni koparamadı. Beni dolandıramadı. Ama birini dolandıracak bu.
1: Ki nitekim de yapıyorlar.
0: Numarası da belli. Numaradan dolayı konum da belli.
1: Günlük.
0: Problem değil Ali'cim. Hiç problem değil. Şimdi numara birinin üzerine kayıtlı olmak zorunda değil mi? Senin üzerine 10 tane hat aldı. Bunun için çıkmadın mı bu kadar kanun? Hı. Numara belli. Sinyalin geldiği merkez belli. Baz istasyonu belli. Hadi geçtik. Böyle bir dolandırıcılık vakası var dediğimde sistemde sadece 15 dakika, 20 dakika, yarım saat dinleme yapabilse sistem. Kaç kişi arıyor? Bağlantı var mı? Ne bileyim, bir çare çözüm. Ya efendim kişisel verilere göre izinsiz olarak dinleme yapamayız. Olur. Ama kişisel verilerin, ya kişisel verilerin hepsi ortada kardeşim.
1: Bu benim
0: kardeşim.
1: De başıma geldi Mustafa. Yıllar önce yine kendisine bir komiser falan derken işte hesabınız oraya kalmış. FETÖ dedi, terör dedi, cart dedi, cürt dedi. Tabii bunlara düşecek biri değiliz ama ben hem adamı birazcık konuşturdum, sonra sanki panik yapmış gibi bir havayla dedim ki beni 5 dakika sonra arayın dedim. Aslında niyetim anında iletişim bilgilerini emniyete vermek. O zaman farklı bir şirkette çalışıyorum. Telefonu tamam dedi. Arkadan sürekli böyle anons sesleri falan da geliyor. Kapattı. Ben emniyeti aradım. Durumu anlattım. İletişim bilgileri bu. Bu numaradan beni arıyorlar. Dedim ki dinleyin. Konumunu belirleyin. Ya da dinleyin. Ne yapıyorsanız yapın. Yakalayın.
0: Sen olay çözdüğünü yani, düşünüyorsun değil mi? Güzel cevap.
1: Tabii ki. Tabii. Yani ben adamı yakalatma derdindeyim. Tamam ben düşmüyorum da düşen bir sürü var. Ya nice profesörler, hakimler, savcılar düştü ya. Evet. Doktorlar düştü. Hipnoz ediyorlar. Resmen adamı hipnoz ediyorlar konuşarak. Ve aldığım cevap şu. İşte şu karakola gideceksin. Peki. Şu karakolda işte şöyle bir dilekçe yazacaksın. Sonra bize vereceksin. Peki. Sonra biz takip edeceğiz. Neyi takip edeceksin? İşte savcılığa gidecek. Savcı dinleme kararı çıkarttıracak. Oradan işte operatöre geçecek. Ondan onay alınacak. Oho. Dedim kardeşim ben şu an şu konumdayım, şu adresteyim. Ben gidene kadar bu adam zaten 40 kişiyi arayacak, yapacak. Ben dedim izin alıp buraya da gelemem. Benim böyle bir imkanım da yok. Kolaylaştırsana vatandaşın işini ya. Evet. Sana orada anlık bir şey veriyor. 5 dakika sonra ben bunları söyledim. Baktım ki bu işin sonu bir olmayacak. Benim öyle bir imkanım da yok. Gidip de o dilekçeyi verecek imkanım da yok. 5 dakika sonra aradı. Kaldığı yerden devam ederken sink kaflı küfürleri saydırdım. O da bana küfretti. Ama konuşması da çok efendi konuşurken sanki tabii, bir tabii. Şey gibi İstanbul lehçesiyle konuşurken bir anda farklı bir lehçeye döndü küfürleri kaldı. Birçok kişi bunu yapıyor ve günde binlerce insan yapıyorlar ve bu telefonlar genelde atıyorum bir günde kaç kişiyle görüşebilir bu şekilde? 50 kişiyle. Aynı gün o telefon zaten işte bir derenin içinde suyun içinde artık konum bilgisi de değişiyor. O hatta bir daha kullanılmıyor. Peki o zaman ne yapacak? Emniyet birimleri burada dakikalar içinde müdahale edebilecek sistemi de geliştirmesi lazım. O zaman buna dön. Zor değil. Ama isterse yapılır.
0: Valla işte bu operasyonları sonrasında iş işten geçtikten sonra yapıp toparlamak yerine başlangıçta da buna ihtiyacımız var. Bizim hiçbir kişisel verimiz alanda kalmadığı için artık kişisel veriyle alakalı ya bu da bu mudur diye bir düşünceye sahip değiliz. Bunu söyleyince biliyorsunuz zamanında Cumhurbaşkanı'na da söylendiği zaman ya da bakana da söylendiği zaman efendim olur mu öyle şey yani bizim verilerimiz çok önemli filan güvende. Bakanın verisi dahi şu an herkesin elinde cebinde geziyor kimlik fotoğrafına kadar. Demek ki burada bir sıkıntı yaşamışız. Şimdi bu sıkıntıyı çözebilecek bir yerimiz var mı? Var. Mesela TC kimlik numarası algoritmasını komple değiştirebiliriz. Yeniden sil baştan bir işlem olarak ortaya çıkabilir. Algoritmayı değiştirdiğimiz için hemen değil ama Halil bir sonraki gittiğinde yeni TC kimlik numaran diye sana yeni bir numara verebiliriz mesela güvenlik olsun diye. Şimdi E-Devlet bile biliyorsun çift doğrulamanın NFC okutmalı kimlik okutmalı sisteme falan geçti. Halbuki E-Devlet şifresi her şeydi yani gidiyorduk hallediyorduk. Adamlarda hepsi olduğu için artık onun da bir anlamı kalmadı.
1: Ele geçirmeyeceklerin garantisi var mı?
0: Sorun da zaten tam olarak burada. Verinin kaynağındaki akışı kesmeden, suyun kaynağını kurutmadan
1: Sivrisineklerle sen mücadele edin.
0: Baraj yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Yani o su bir şekilde o kanaldan akacak. Onun için inşallah ülkemizde biz rahat bir şekilde, bizim ülkemizde böyle bir şey olmaz kardeşim. Dünyada böyle bir şey olmaz. Bizim verilerimiz bu kadar çalınabilir. Tabii ki bazı veriler çalınabilir ama mesela işte o banka görevlisinden dolayı vesaireden dolayı Halil'in verisi sadece çalınmış. Yani tüm bankanın filan değil. Yani bir kişiye odaklanmışlar. Oradaki çalışanı kandırmışlar. Biz de çalışanla alakalı hukuki işlemi yaptık dediğimiz güne gelmemiz lazım. Yani bunu yaptığımız zaman çözeceğiz. Yoksa bunun dışında hepimizin veri sallam seyit ortada. Ondan sonra oturuyoruz efendim kişisel verilerden filan bahsediyoruz. Öyle bir kişisel verimiz de ne yazık ki yok. Efendim bu sabah için birazcık geç başladık. Yavaştan da bitireceğiz aslında özür dileyerek ama Kayseri üzerinde de ve Türkiye üzerinde de önümüzdeki günlerde bir soğuk hava dalgası geliyor. Haberiniz olsun. Evet, yani bir üşüyeceğiz mi acaba diyeceğiz. Onun için de herkesin yağışla alakalı dikkatli olmasını en azından öneriyoruz. Şu an itibariyle baktığımızda da çarşamba gün yani bugün itibariyle havada herhangi bir problem görünmüyor. Perşembe ve cuma günü itibariyle hem hava sıcaklıkları akşam saatlerinde 10-11 derece, sabah saatlerinde 25 dereceye kadar düşecek ve perşembe ve cuma gününü yağışlı geçireceğiz. Görünüyor. Meteorolojinin verisine göre de cumartesi, pazar akşam yine serin. Sabah bir miktar daha serin ama güneşli olarak da hava devam edecek. Artık sonbahar davulları çalınsın. Artık, değil mi? Yani artık salçalar da yapılsın.
1: Yapıldı. Salça kaldı mı?
0: Bilmem, ben yapmadım.
1: Son demleri artık. Bitti. Neyse. Artık çantalarımızda ya da arabalarımızda şemsiye ya da böyle yağmurluk tarzı bir şeyleri taşımanın tabii zamanı geldi. Aynen. Bundan sonrası inşallah hayırlı, bereketli, güzel güzel yağmurlar, yağışlı geçsin. Aynı bizim ilkbaharda yaşadığımız gibi sonbaharımızı da eskiden olduğu gibi yağışla geçirelim.
0: Evet.
1: Hem karımız hem yağmurumuz bereketli olsun ki.
0: Amin.
1: Topraklarımız doysun.
0: Neydi? Özdemir Erdoğan'ın mıydı o? Baharda kuşlar gibi filan diye. Bahar deyince aklıma sürekli böyle güzel bahar şarkıları geliyor. Merveciğim, laf sokakta deneyimiz var kardeşim.
2: Halkımıza şunu sormuşuz. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan yeni kanuna göre 2040 yılından itibaren sigara satışı yasaklanacak. Oo. Bu öngörüyü nasıl değerlendiriyorsunuz demişiz.
0: Bunu ben. Biz bunu yarın konuşalım mı? Bugün laf sokaktası gelsin. Konunun detaylarını yarın konuşalım. Çünkü üzerinde konuşmamız gereken zararlı maddeler, tütün, alkol ile alakalı çok fazla veri var. Bunları da biz yarın gündemimize ve notumuza alalım. Yarın konuşalım. Efendim yol açıkta bizden bugünlük bu kadar. Müsaade isteyelim. Yarın yine Allah'tan mani çıkmazsa trafikte kalmazsak, yetişebilirsek yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyelim efendim. 5. yılımızda, 5. yayın yılında yol açın. Sizlere ulaşmaktan keyif duyuyoruz. Sayın Halil İbrahim Öztürk'le beraber bu sene teknik masamızda Merve kardeşimle beraber sizlere yayınlarımızı ulaştırmaya çalışacağız. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Laf sokakta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın daha güzel haberlerde bir miktar yağmurlu ve serin bir havada yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: İçim kaynağı sigara. O yüzden yasaklayamazlar.
4: İçsinler isterse ölsünler.
5: Ama onu canım istiyor. Zehir ama benim de isteğim o.
4: Buna ben mutlu oldum.
5: Bir paket sigaranın maliyeti 20-25 TL ama 125 liraya alınıyor.
6: Özgür iradenizi kullanmadan zaten hiçbir şey olmaz.
7: Türk milleti olarak yasaklasalar da bir şekilde bulup içecek varlıklarız.
8: Sigara kullanmayan birisi olarak bu durumdan gayet memnunum.
9: Siz ne kadar yasaklasanız yasaklayın, giderler ıssız yerlerde mutlaka o sigarayı içerler.
10: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kanun taslağına göre 2040 yılından itibaren sigara satışı ülke genelinde yasaklanacak. Bu öngörüyü nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Bence geç kalmış bir karar. Daha önceden olabilirdi ama zaten Türkiye'de üretiliyor çoğu tütün ve ihracatı yapılıyor ama en pahalı ülkede Türkiye'de. Türkiye'de de içen sayısı çok fazla. Kaldırılacağını zannetmiyorum. Yasanın biraz yasasçı olması lazım. Bir paket sigaranın maliyeti 20-25 TL ama 125 liraya alınıyor.
8: Vallahi çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin geleceği için, çevremiz için bence özellikle de ki sigara kullanmayan birisi olarak bu durumdan gayet memnunum. Olmak zorunda. Çevremiz için, geleceğimiz için bence.
11: İnsan sağlığını tercih etmesi gerekiyor bence.
8: Sonuçta insanlar olmazsa devletimiz olmaz. Devlet olmazsa olmaz yani.
9: Yasakladıktan sonra veya sigaranın fiyatları çok arttıktan sonra ne oldu? Tütün içmeye başladılar. Elektronik sigara içmeye başladılar. Topluma daha büyük zarar verdiklerinin farkında değiller. Yani o fiyatı çok yüksek tutmak, o insanlara aslında iyilikten daha ziyade sağlıklarını daha çok riske atmalarını sebep veriyor. Yasakların da bu bağlamda ne derece faydalı olacağı sorgulanmalı. Yasakların ölçüsü olmalı. Çünkü özgür irade, siz ne kadar yasaklarsanız yasaklayın, giderler ıssız yerlerde mutlaka o sigarayı içerler.
12: Vallahi çok memnun olurum. Bir içici değilim. Çocuklarımın da içmesini tasvip etmiyorum. İnsanlar nasıl dayanacak onu bilmiyorum ama buna ben mutlu oldum.
13: Ya neye yasaklanıyor? Yasal ülkesi değiliz ki biz. İstiyorsa içsin. Ben istemiyorum. Para da versen içirmem. İçmiyorum. Vallahi insan sağlığını göze alıyorlar da sağlığımı ben ondan daha iyi düşünüyorum. Ama onu canım istiyor. Zehir ama benim de isteğim o. Biz yasaklı ülkesi değiliz. Dün Kıbrıs'ta okudum, diyor ki Atatürk özgürlüğüm benim karakterimdir diyor. Türk milletinin bu diyor. İsteyen içsin.
6: Yasa cayırıcı olması için çok önemli bir şey. Ama özgür iradenizi kullanmadan zaten hiçbir şey olmaz. Ama yasanın da gerektiğine inanıyorum yani.
3: Yasaklanmaz. Sigara yasaklanmaz. Türkiye'nin geçim kaynağı sigara. O yüzden yasaklayamazlar yani. Yine kaçak yollardan girer içeriye kesinlikle. Sadece sigara değil, her şeyi sokuyorlar.
14: Hiç olacağını düşünmüyorum, öyle bir yasaya uyacaklarını düşünmüyorum. Yok, olmamalı. İçmesin ama kime ne de değil. İnsanı rahatsız etmeyecek bir şekillerde ortamlarda içsin. Hani genelde de saygı duysun, içilmesin isteriz. Yoksa içsinler, istersen içsinler, ölsünler. Yine o kadar değersiz hissetmişse ölsünler, azalsınlar, bitsinler.
7: Ya herkesin kendi tercihi aslında. Yasaklamaları saçma. Türk milleti olarak yasaklasalar da bir şekilde bulup içecek varlıkları. Saçma olur bence. Ayrıca o kadar sorunun içerisinde de sigara yasağın gelmesi çok saçma. Daha öncelik olması gereken konular var. Kadınların öldürülmesi gibi, şiddet gibi, hırsızlık gibi, çocuk tacirliği gibi. Yani bunlar dura dura da sigaraya sarmaları çok saçma olmuş.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
3: Ben 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali, toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni kurulan partilere üye sayısı şartının getirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasalarında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi

0: üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz, reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluktan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır, dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanlığı, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerle ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altında tutmak için büyük bir önem taşıdığını aktardı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan Gültepe Kapalı Cezaevinin taşınması yönündeki taleplerini de Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları'nda istifalar üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce göreve geldikten 5 gün sonra istifa eden Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı'nın ardından Melik Gazi Kadın Kolları Başkanı Elif Nur Tok da istifa ettiğini duyurdu. Böylelikle son 15 gün içinde CHP Kayseri Kadın Kolları'nda görevden ayrılan başkan sayısı 2 oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali, toplu taşıma yenilenebilir enerji kullanımına Türkiye'de örnek olacak bir model ortaya koyuyor. 21 megawatt kurulu güce sahip santral, ilk işletme yılında 45 milyon kilowatt saat elektrik üretirken, raylı sistemler ve elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyor. İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamada öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlenmesi amacıyla okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada AK Parti iktidarı eğitimde iki büyük tahribat yarattı. Birincisi kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, ikincisi ise bilimsel layık eğitimden ideolojik eğitime geçiş denildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Ali Al ve oğlu Hacı Ali Al son yolculuğa uğurlandı. Kayseri'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
4: Ben mi? 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava profili hakimiyetini sürdürürken yerel konvektif hareketlilik dikkat çekiyor. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güneydoğu kesimlerinde, gün batımının ardındansa Kırşehir çevreleriyle Yozgat'ın kuzeybatı hattında aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normallerinin üzerindeki seyrini koruyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 31 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 14 derece bandına çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla, Pınarbaşı, Sarız hattında termometreler 27 derece işaret ediyor. Bünyan, Özvatan ve Tomarza çevrelerinde ise değerler 28 derecede dengeleniyor. Yahyalı'da 29 derecelik bir seyir kaydediliyor. Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan genelinde İbre 30 santigrat derece eşiğine dayanıyor. Yeşilhisar'da ise sıcaklık artışı sürerek azami 32 dereceye ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 26, Nevşehir, Niğde ve Sivas 29, Kırşehir ise 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişinin getirdiği ılıman seyri devam ediyor. İstanbul 23, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise 28 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa sunulan finansman desteklerine ilişkin 480 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere 23 yılda esnafımıza 853 milyar lira finansman desteği ve kolaylığı sağladık. Tam 4 milyon 760 bin kez kullanım olmuş, dedi. Kayseri'nin doğalgaz ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %21,72 azalarak yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküp oldu. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,93 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla %21,91 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 itibariyle 4,5 trilyon lirayı geçtiğini ifade etti. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 4 milyon 520 bin 968 ton oldu. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesi hesaplara yattı. Hizmet üretim endeksi Temmuz'da yıllık bazda %3, aylık bazda ise %1 artış gösterdi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 66 kuruş, euro ise 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasındaysa gram altın 6776 liradan, çeyrek altınsa 11055 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kalkop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
6: Ben mi? 19.30.
7: Ya ben de buradayım ya.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 9-12 Eylül'de Ankara ve Trabzon'da Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı bir panel programı düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara Merkezi Yazılım Şirketi'ne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Profesör Doktor Halil Hasar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atığın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'yla ilk kez COP gündemine taşınacağını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan tekneler kasa kasa palamutlarla limana dönerken bol avlanan palamut için avına bir süre ara verilmesi isteniyor. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, büyük balıkçı olsun, küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın. 3 gün mü, 4 gün mü, 1 hafta mı olacak? Artık bunun değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. Kıymadan dönere, ambalajdan market afişlerine kadar birçok kural değişti. Tebliğde kıymadan et karışımlarına, mekanik ayrılmış kanatlı etinden ambalajlanmaya kadar değişiklikler bulunuyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalında yayımlandı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Türkiye 2028 Dünya Tekvando Pompse Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Böylelikle 2008'de Ankara'da yapılan şampiyona 20 yıl sonra yeniden Avrupa kıtasına dönmüş olacak. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetime kayyım atanmasına yönelik İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesinden erteleme kararı çıktı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda teknik fauller ile sportmenlik dışı faul dahil bazı kuralları güncellediğini duyurdu. Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenecek. 2029 yılındaki organizasyon Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilecek. UEFA 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Ve nasıl başardınız sorusunun cevabı bende hep aynı. Ben değil, biz başardık. Soruyorlar, bir tek kişi bir şey yapabilir mi, gerçekleştirebilir mi? Evet, bir tek kişi çok şeyi gerçekleştirebilir. Mesela vereceğiniz bir eğitim bursu, bir çocuğun bütün öğretim hayatını garanti altına alabilir. İki saat konuştuğunuz bir kadın kendi özgüvenini tekrar kazanabilir ve kendi ayakları üzerinde durabilir. Bugün gururla söyleyebilirim ki 50 kasa uçağının dış kanatlarının her yerinde, her aşamasında emeğim ve imzam var. Ama dediğim gibi yine de başarı bir kişinin hayatına dokunabilmek. Ben ne kadar iyi olursam olayım, benim için başarı bir başkasının hayatında izler bırakabilmek.

0: Ben Nilfer Bıçakçıoğlu, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı ve Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Sorumlusuyum. Bugün bana başarılı kadın diyorlar, ben ise kendimi insanların birlikte başarabileceğine inanan bir gönüllü olarak tanımlıyorum. Ve nasıl başardınız sorusunun cevabı bende hep aynı. Ben değil, biz başardık. Soruyorlar, bir tek kişi bir şey yapabilir mi, gerçekleştirebilir mi? Evet, bir tek kişi çok şeyi gerçekleştirebilir. Mesela vereceğiniz bir eğitim bursu, bir çocuğun bütün öğretim hayatını garanti altına alabilir. 2 saat konuştuğunuz bir kadın kendi özgüvenini tekrar kazanabilir ve kendi ayakları üzerinde durabilir. İşte ama bunlar tek tek olduğunda belki bir sonuca varmayabilir ama sivil toplumun gücü bu tek tek olan iyiliklerin belli bir hedefe yöneltilmesidir. Birbirini tanımayan birçok insan aynı hikayenin peşinde aynı hedefe koşar. İşte gerçek dönüşüm de burada başlar. Benimki de tam böyle oldu. Bir gün oturdum ve sordum. Bulunduğum yerde neyi değiştirebilirim? Nasıl bir katkı verebilirim? Tabii sivil toplum demek dünyayı değiştirmek demek değil ama bir kişinin dünyasını değiştirmeye cesaret etmek demek. İşte o zaman o değişen dünya belki bir şehrin, bir mahallenin, bir köyün gelişmesine katkıda bulunabilir. Peki ben kimim? Ben Trabzon'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm, 37 yıldır Kayseri'de yaşıyorum. Kalabalık bir aileye doğdum. Bugünkü iletişim gücüm, farklı insanlarla bir arada olabilme, konuşabilme, ortak hedefe yönelebilme gibi özelliklerimin aileden kaynaklandığını düşünüyorum. Yine empati yapabilirim. Bu isim de yüksektir. Çocuklarla ve yaşlılarla çok iyi anlaşırım. Tabii merhamet de önemli. Çok başarılı bir okul hayatım oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğinden mezunum. Aynı üniversitede master'ımı tamamladım. Çalışma hayatımın tamamı 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'nda geçti. Kasa uçaklarının dış kanat üretimi projesi için işe alındım. Bugün gururla söyleyebilirim ki 50 kasa uçağının dış kanatlarının her yerinde, her aşamasında emeğim ve imzam var. Daha sonra uluslararası projelerde çalıştım ve sistem geliştirme faaliyetlerine katıldım. Emekli olduktan sonra sivil toplum hayatına katılmaya karar verdim. Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nde 10 yıldır gönüllü olarak çalışıyorum. Türk Kadınlar Birliği Cumhuriyet tarihiyle yaşıt bir dernek. Kadın hak temelli olarak çalışıyor. Ben kendi ailemde bile kuşaklar boyunca kadınların haklarını kullanmakta farklılıklar yaşadıklarını gördüm. Ben annemden daha çok hakka erişebildim. Kardeşim benden, kızlarım da hepimizden. Ama hala Türkiye'de sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda kadınlar için birçok engel var ve kadına şiddet ve kadın cinayetleri de cabası. Dolayısıyla ben bunu sadece bir tercih olarak değil, toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum ve kadın hak temelli olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Öte yandan Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı gönüllüsüyüm 5 yıldır ve 2 yıldır da bunun il sorumluluğunu yapıyorum. Vakfımız daha çok kırsalın gelişmesini, onun içinde güçlendirilmesi gerektiğini düşünen bir vakıf. Dolayısıyla ben de hani kalkınmanın sadece şehirden değil, kırsaldan da başlaması gerektiğini düşünüyorum ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Kayseri Kent Konseyi'nde Kadın Çalışma Grubu üyesiyim ve tarih ve sanat gönüllüsüyüm. Bütün bu sivil toplum çalışmaları benim kendimi geliştirmemde çok etkili oldu. Yaptığım her projede yeni bir şeyler öğrenmem gerekti. Bunun için kitaplar getirttim, kütüphanelere gittim, bilgisayarda çalışmalar yaptım, yapay zekayı kullandım, seminerlere, çalıştaylara, konferanslara katıldım. Birebir uzmanlarla karşılıklı görüştüm. Bu da beni cesaretlendirdi. Türk Kadınlar Birliği'nin depremzedeler yararına yaptığı bir tiyatro oyununda başrol oyuncularından biriydim. Yine Türk Kadınlar Birliği'nin Cumhuriyet'in 100. yılında bir tiyatro sunu kendim yazdım ve oynadım. Halihazırda Tohumluk Televizyon'da yayınlanmaya devam eden Yüzyılda Yüz Kahraman projesinin de 20 kahramanının hayatını derledim ve kaleme aldım. Bu hiçbir zaman gönüllülük çalışması durağan bir çalışma olmadı benim için. İlçelerden, köylerden gitmekten vakit bulduğum zamanlarda, işte adliyede, meydanda, kadın haklarıyla ilgili seminerde, konferanslardan vakit bulduğum zamanlarda hep evde çalışıyorum ve sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Benim için bu mimalde baktığımızda başarı bir köy çocuğunun kahkahası, kendini iyi hissetmesi, rahat hissetmesi, değerli hissetmesi, bir kadın ben de yaparım demesi, yine kırsaldaki bu kaybolmayı üst tutmuş kültürel mirasımızın tekrar göz önüne çıkması, köklerimize sahip çıkmamız. Ama dediğim gibi yine de başarı bir kişinin hayatına dokunabilmek. Ben ne kadar iyi olursam olayım, benim için başarı bir başkasının hayatında izler bırakabilmek. Çalışma hayatım evet bana bir kariyer sağladı ama hayatımın asıl anlamı emeklilikten sonra yaptığım bu gönüllülük çalışmaları bana bir hayat amacı verdi. İş yerinde çalışırken uçakların uçması için uğraştım. Şimdi sivil toplumda kadınların, çocukların, umutların kanatlanabilmesi için çalışıyorum. Evet, kendi yetkinliklerim var başarılı olmak için ama ben yine birlikteliğin gücüne inanıyorum ve bir takım yerlere ulaşmış insanlardan da umudum herkesin geriye dönüp bakması ve geride bıraktıklarının elini tutması. İnanıyorum ki bu yolda kendileriyle aynı yolu, aynı hedefe yürüyecek insanlarla bir arada olurlar. Ben de bu yollardayım ve benimle birlikteki arkadaşlarımla beraber aynı hedefe doğru yürüyoruz. Yeni hikayeler yazmak üzere.
1: Nasıl başardım sona erdi. Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
2: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngede silahlı sistemlere sahip olduğunu resmen açıklaması, Moskova'nın sert tepkisine yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'u uzayda silahlı çatışmaların yıkıcı sonuçlarını hiçe saymakla ve küresel güvenliği tehlikeye atmakla suçladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası sahalarında gece saatlerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Singapur, olumsuz haber akışına kapılıp gitme alışkanlığıyla mücadele etmek amacıyla vatandaşlarına günde en az 15 dakika kitap okumaları karşılığında para ödemeye başladı. İngiltere'de eşinin vefatının ardından evi boşaltan bir kadın, eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değerde altın sikke buldu. Danimarka, Baltık Denizi'nde seyreden bir Rus savaş gemisinin kendisini takip eden Danimarka askeri helikopterlerine 2 adet acil durum işaret fişeği attığını açıkladı. ABD'nin Los Angeles kentinde habercilere ait bir helikopterin düşmesi sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan mahallesinde düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli çocuğu hedef aldı. İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin Arap beldesi Mejdel Kurum'a kaçak yerleşim kurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamızda Kayseri'nin şelaleler diyarı Yahyalı'ya uzanıyor. Göz alıcı ihtişamıyla büyüleyen Derebağ Şelalesi'ne konuk oluyoruz. Yaz kış demeden gürül gürül akan buz gibi suları 30 metre yükseklikteki bir mağaradan süzülerek derin bir vadi boyunca ilerliyor ve Yahyalı'nın bereketli topraklarına hayat veriyor. 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen bu doğa harikası, özellikle yaz sıcaklarında serinlemek isteyen ve doğanın kalbinde nefes almak isteyenler için adeta biçilmiş bir kaftan. İlçeye sadece 10 kilometre, Kayseri şehir merkezine ise 90 kilometre mesafede yer alan Derebağ, sadece eşsiz manzarasıyla değil, zengin tarihi ve çevresindeki doğal güzellikleriyle de huzur arayanları kendine çekiyor. Peki Derebağ Şelalesi'ne nasıl ulaşılır? Derebağ bölgesine özel aracınızla keyifli bir yolculuk yaparak kolayca ulaşabileceğiniz gibi ilçe merkezlerinden kalkan toplu taşıma araçlarını veya düzenlenen doğa turlarında tercih edebilirsiniz. Peki Derebağ Şelalesi'nde sizi neler bekliyor? Suyun dinlendirici melodisi eşliğinde mesire alanlarında aileniz ve dostlarınızla vakit geçirebilir, farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarda yürüyüşe çıkabilir veya bisiklet sürebilirsiniz. Eşsiz kareler yakalayabilir ya da çadırınızı kurup yıldızların ve şelale sesinin altında unutulmaz bir gece geçirebilirsiniz. Yolunuz Yahyalı'ya düşmüşken bölgenin asırlık simgesi tarihi Ulu Cami'yi ziyaret edebilir, yörenin nefis lezzetlerini tadabilirsiniz. Ve tabii ki Derebağ'ın şifalı sularıyla beslenen, aromasıyla dünyaca ün kazanmış o lezzetli kıtır kıtır Yahyalı elmasının tadına bakmayı sakın unutmayın. Ruhunuzu dinlendirmek ve doğayla baş başa kalmak istiyorsanız, rotanızı bu hafta Derebağ Şelalesi'ne kırın. Radarın rotası haftaya yepyeni keşiflerle devam edecek. Kulaklarınız bizde olsun. Sevgiyle kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa sunulan finansman desteklerine ilişkin 480 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere 23 yılda esnafımıza 853 milyar lira finansman desteği ve kolaylığı sağladık. Tam 4 milyon 760 bin kez kullanım olmuş, dedi. Kayseri'nin doğalgaz ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %21,72 azalarak yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküp oldu. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,93 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla %21,91 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 itibariyle 4,5 trilyon lirayı geçtiğini ifade etti. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 4.520.968 ton oldu. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesi hesaplara yattı. Hizmet üretim endeksi Temmuz'da yıllık bazda %3, aylık bazda ise %1 artış gösterdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 66 kuruş, euro ise 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6776 liradan, çeyrek altın ise 11.055 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava profili hakimiyetini sürdürürken yerel konvektif hareketlilik dikkat çekiyor. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güneydoğu kesimlerinde, gün batımının ardındansa Kırşehir çevreleriyle Yozgat'ın kuzeybatı hattında aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normallerinin üzerindeki seyrini koruyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 31 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 14 derece bandına çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla, Pınarbaşı, Sarız hattında termometreler 27 derece işaret ediyor. Bünyan, Özvatan ve Tomarza çevrelerinde ise değerler 28 derecede dengeleniyor. Yahyalı'da 29 derecelik bir seyir kaydediliyor. Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan genelinde İbre 30 santigrat derece eşiğine dayanıyor. Yeşilhisar'da ise sıcaklık artışı sürerek azami 32 dereceye ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 26, Nevşehir, Niğde ve Sivas 29, Kırşehir ise 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişinin getirdiği ılıman seyir devam ediyor. İstanbul 23, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise 28 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle yeni eğitim öğretim yılına yetişmediğini belirterek şunları söyledi.
2: Koskoca bir yaz tatilini boş geçirip son dönemde hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışılması da büyük bir planlama eksikliği olduğunu gösteriyor. Bizler okullarımıza önem verilerek, planlamanın baştan koordineli yapılarak, önceliklerin eğitime verilerek hızlı bir şekilde bu hizmetin tamamlanması gerektiğine inanıyoruz. Okula ulaşım yapılabilecek tek yol hazırda bulunan, mevcut olarak görmüş olduğunuz bu yol. Bu yolun da kaldırımı dahi bulunmamakta, yük araçları geçmekte. Kaldırım dahi olmayan bu yoldan öğrencilerin ulaşımı gerçekten nasıl sağlanacak onu da merak ediyoruz. Okulun arka tarafında ana girişinin bulunduğu bölgede de yine herhangi bir yol yapımı mevcut değil. Hızlı bir şekilde yolların açılarak öğrencilerin güvenli bir şekilde geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Traktörlerin görmüş olduğunuz üzere ya da büyük yük araçların geçişi de öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atmakta. Herhangi bir kasis yok, kaldırım yok. Uyarı levhaları konulmuş ama görünür bile değiller. Bu konuda da belediyenin gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Gültepe Kapalı Cezaevi'nin meslek eğitim merkezi olması gerektiğini belirterek, Gültepe Kapalı Cezaevi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Meslek Eğitim Merkezi olarak yeniden hizmete kazandırılmalıdır. Bugün meslek eğitim alan öğrencilerimiz ciddi mağduriyetler yaşamaktadır, dedi. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, ülke genelinde düzenlenen ailem güvende operasyonlarının desteklediklerini belirterek, şunları söyledi.
3: Kayseri Aile Platformu olarak bizler hem hukuk alanında hem eğitim alanında şimdiye kadar yaptığımız seminerlerde, sempozyumlarda olduğu gibi bundan sonra da aile mevhumunun, güçlü aile mevhumunun her alanda vurgulanmaya ve menfi akımlara, bu sapkın dayatmalara karşı etkili duruşumuzu sergilemeye devam edeceğimizi bildirmek istiyorum. Buradan tüm dostları selamlıyorum ve Kayseri özelinde tüm aileleri bu konuda hassas olmaya davet ediyorum.
1: Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı ikinci olan birlik meclis toplantısı 18-19 Eylül tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilecek. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen av koruma kontrollerinde ses cihazı kullanarak avlanan bir kişiye idari işlem uygulandı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
2: Ben mi? 19.30.
3: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 9-12 Eylül'de Ankara ve Trabzon'da Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı bir panel programı düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara Merkezi Yazılım Şirketi'ne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Profesör Doktor Halil Hasar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atığın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'yla ilk kez COP gündemine taşınacağını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan tekneler kasa kasa palamutlarla limana dönerken bol avlanan palamut için avına bir süre ara verilmesi isteniyor. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, büyük balıkçı olsun küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın, 3 gün mü 4 gün mü bir hafta mı olacaksa artık bunun değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. Kıymadan dönere, ambalajdan market afişlerine kadar birçok kural değişti. Tebliğde kıymadan et karışımlarına, mekanik ayrılmış kanatlı etinden ambalajlanmaya kadar değişiklikler bulunuyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalında yayımlandı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Türkiye 2028 Dünya Tekvando Pompse Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Böylelikle 2008'de Ankara'da yapılan şampiyona 20 yıl sonra yeniden Avrupa kıtasına dönmüş olacak. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetime kayyım atanmasına yönelik İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesinden erteleme kararı çıktı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda teknik fauller ile sportmenlik dışı faul dahil bazı kuralları güncellediğini duyurdu. Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenecek. 2029 yılındaki organizasyon Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilecek. UEFA 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Emir Çoban'ın hikayesini konu alıyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en çalkantılı dönemlerinden birinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde adı bugün hala yaşayan bir emir yükselmişti. Emir Çoban. Halk arasında Şeyh Çoban olarak bilinen bu devlet adamı yalnızca savaş meydanlarındaki yiğitliğiyle değil, inşa ettirdiği eserlerle de hafızalarda yer etti. Onun adı ilk kez 1279 yılında tarihe Cimri isyanı olarak geçen büyük karışıklıkta öne çıktı. Sahte Selçuklu Sultanı olarak ortaya çıkan Alaaddin Siyavuş'a karşı Sultan 3. Gıyasettin Keyüsrev'in yanında yer aldı. Savaş meydanında üstün başarı gösterdi. İsyancıların elebaşı Siyavuş'u esir alıp bizzat sultanın huzuruna getirdi. Bu olay Emir Çoban'ın devlet nezdinde ne kadar güvenilir ve güçlü bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı. Selçuklu tarihçisi İbni Bibi onun adını farklı şekillerde kayda geçirmiştir. Kısaltılmış Selçukname'de Çoban Cemal olarak anılırken tam tercümesine daha ihtişamlı bir ünvanla geçer. Emirlerin ve seçkinlerin efendisi Emir-i Meclis Karahisarlı Cemalettin Ebubekir. Buradaki Karahisar'ın günümüzde Yeşilisar'a karşılık gelen Develi Karahisar olması muhtemeldir. Ama Emir Çoban'ı asıl unutulmaz kılan Erciyes'in Sarp kayalıkları arasında yaptırdığı türbedir. Şeyh Çoban Köyü ile Kulpak Köyü arasında köylülerin Evliya Dağı dediği yüksek bir tepede yükselen bu yapı ziyaret eden herkese hayrete düşürür. Çünkü böylesine zor bir coğrafyada malzemenin oraya nasıl taşınıp böylesine görkemli bir türbenin inşa edildiği hala akılları zorlar. Türbe, klasik Selçuklu üslubunu yansıtır. Kesme taşlarla yapılmış, doğu-batı doğrultusunda uzanan sivri tonozuyla dikkat çeker. Güney duvarındaki mihrap nişi zarif yuvarlak kemerle son bulur. Etrafındaki rozetler ve bordürlerle süslenmiştir. Doğu penceresi ise adeta taş işçiliğinin şaheseridir. Delikli taş kafes, yarım yıldızlar ve palmet motifleriyle bezenmiştir. Bugün türbenin dış cephesi zamanın ve sert dağ ikliminin etkisiyle bozulmuş olsa da hala görkemini korur. Türbenin içinde 3 mezar bulunmaktadır. Ayrıca kitabelerden birinde şu ifadeler yer alır. Bu kabrin imarı Kılıç Arslan'ın oğlu Büyük Sultan Fatih Gıyasettin Keyüsrev'in günlerinde Emir Çoban tarafından emredildi. Sene 680. Emir Çoban'ın yaptırdığı bu türbe yalnızca bir mezar değil, aynı zamanda bir zaviye olarak da kullanılmıştır. Osmanlı arşiv kayıtlarında da Kulpak Köyü önde Şeyh Çoban Zaviyesi olarak anılır. Hatta çevredeki bazı türbeler gibi burası da bir dönem dervişlerin ve yolcuların uğrak noktası olmuştur. Bugün halk türbeye hala Evliya adını verir. Zaman zaman başka isimlerle anılsa da bölge insanı onun gerçek sahibinin Emir Çoban olduğuna inanır. 1282 yılına ait kitabe bize şunu söyler. Emir Çoban sadece bir komutan değil, aynı zamanda inançla yoğrulmuş bir devlet adamıydı. O dağların zirvesine adını kazımış, asırlar geçse de izleri silinmemiştir. Ve şimdi Erciyes'in sert rüzgarları arasında yükselen o taş yapının önünde durup gözlerinizi kapadığınızda belki de hala onun adımlarını, kılıcının parıltısını ve duasının yankısını hissedebilirsiniz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngede silahlı sistemlere sahip olduğunu resmen açıklaması, Moskova'nın sert tepkisine yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'u uzayda silahlı çatışmaların yıkıcı sonuçlarını hiçe saymakla ve küresel güvenliği tehlikeye atmakla suçladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası sahalarında gece saatlerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Singapur, olumsuz haber akışına kapılıp gitme alışkanlığıyla mücadele etmek amacıyla vatandaşlarına günde en az 15 dakika kitap okumaları karşılığında para ödemeye başladı. İngiltere'de eşinin vefatının ardından evi boşaltan bir kadın, eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değerde altın sikke buldu. Danimarka, Baltık Denizi'nde seyreden bir Rus savaş gemisinin kendisini takip eden Danimarka askeri helikopterlerine 2 adet acil durum işaret fişeği attığını açıkladı. ABD'nin Los Angeles kentinde habercilere ait bir helikopterin düşmesi sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan mahallesinde düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli çocuğu hedef aldı. İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin Arap beldesi Mejdel Kurum'a kaçak yerleşim kurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Fabrika başlıyor.
3: 40 metrekarelik bir iş yerinden başladı. Şu anda yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Selçuk Melekoğlu, Kayseri doğumluyum, 47 yaşındayım. İki evladım var, aile şirketimiz var. Burada Bay Melekoğlu markası adı altında ev aksesuarları üretiyoruz. Dresuar grupları, tablolar, saat takımları, cam ve ayna üzerine üretim yapmaktayız. Mimar Sinan OSB'de yaklaşık 2500 metrekare alanda üretim yapıyoruz. İhracatımız var, yaklaşık 30 ülkeye İhracat yapıyoruz. Türkiye genelinde de 30-35 ilde bayi ağımız var. Ürettiğimiz ürünlerin satışlarını yapıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Söylediğim gibi aile şirketi olarak eşimle birlikte. Tasarımların çoğunu eşim yapıyor. Burada imalat bölümünde bizi diğer üreticilerden ayıran özelliğimiz, Türkiye'de A'dan Z'ye her şeyi üreten, dışarıdan fason hizmet almayan tek firmayız. Bünyemizde mobilyahanemiz mevcut. Komple işlemleri burada yapıyoruz. Cam bölümümüz kendi yine tesisimiz içerisinde cam kesim makinelerinden tutun da rodaj ve bizoto makinelerine, yıkama makinelerine kadar hepsi kendi bünyemizde. Onun haricinde boyahanemiz mevcut. Dijital baskı birimimiz mevcut. Çerçeve bölümümüz de yine kendi bünyemizde olunca buradan A'dan Z'ye şöyle söyleyeyim, cam aynayla birlikte MEDEF'e buradan giriyor. Ürün olarak çıkartıyoruz. Yaklaşık 20 kişi çalışanımız var. Bu zaman zaman 25, 28, 30'a doğru çıkıyor. Zaman zaman 15, 18'e düşüyor. Seviyoruz işimizi. Üretim gerçekten çok zor bir şey ama bir hastalık denilebilir. Bu kadar personeldi işte bir ürünü, yani MEDEF'in ve aynanın bitmiş halini görene kadar eziyeti çok. Meşakkatı çok ama biz bunu bir evde, mağazada ya da herhangi bir yerde ürünün bitmiş halini gördüğümüz zaman o zorluk bitiyor, mutlu oluyoruz. 2016-17 yılındaydı. Eşim Serap Hanım kadın girişimci olarak başladı, COSGAP desteği alarak. 40 metrekarelik bir iş yerinden, merkezde iş yeri başladı. Şu anda işte yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayilişme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Daha küçük ürünlerle başlanıldı. Aslında bu kadar komplike bir tesisi yoktu. Ufak tefek tablolar, dekoratif ürünler üretiliyordu ama piyasanın istekleri doğrultusunda şu anda akıl almaz bir hale geldi işletme. Şimdi bize hep şunu soruyorlar, ya modellerinizi artık değiştirmiyor musunuz? İnanın o kadar yoğun bir talep var ki işe. Ar-Ge'lerimiz var, yeni modellerimiz hep çalışılıyor ama onları üretme zamanı bulamıyoruz. Çünkü halen eski ürünlerimiz hızlı bir şekilde gidiyor. Burada yaklaşık 3-4 kişiyle başlanılan bu üretim aşaması, dediğim gibi kimi zaman 30 kişiye kadar çıkıyor. Seviyoruz, üretmeyi seviyoruz. İhracat yapınca yurt dışından döviz girmesini, devletimize faydamız olduğunu hissetmemizi seviyoruz. Bunlardan mutlu oluyoruz. Eşim de burada sabah akşam işin başında. Ben de yarım zamanlı da olsa burada olmaya gayret gösteriyorum. Her gün bu müşteri kitlemiz, bayi ağımız ilerledikçe gerçekten mutlu oluyoruz. Fuarlara katıldık. Bundan 2 yıldır fuara katılmıyoruz. Ondan önce sürekli fuarlara katılıyorduk. Fuarların çok etkisini gördük. Gerek yurt içi pazarda gerek yurt dışı pazarda. Son 2 yıldır da katılamama nedenimiz işe yetişemiyoruz. Bir de Kumsbol AVM'de fabrika satış mağazası diye bir showroom açtık. 500 metrekare orada bir showroomumuz var. Yani açıkçası herkes işi artırmak için fuarlara katılır, farklı türlü alanlara yönelir. Biz fuardaki aldığımız siparişi yetiştiremeyiz korkusuyla 2 yıldır da fuara katılamıyoruz. Irak'ta Bay Melekoğlu'nu kopyaladık. Aynısı mağazamız var Zaho'da. Kendi mağazamız. Bizim amacımız, hedefimiz de işte Türkiye'nin şu anda bizim çalıştığımız kişiler, mobilya mağazaları, aksesuarcılar bizlerden ürün alıp satıyorlar. Bizim hedefimiz Türkiye'nin her ilinde Bay Melekoğlu markasıyla sadece bizim ürünlerimizi satışını yapılacağı mağazalar oluşturmak. Bunu da yavaş yavaş 1-2 ilde başlattık. Devamı inşallah gelecek. Yani üretimi aksatmadan, müşterilerimize sözümüzü yerinde tutarak bu hızlı büyümeyi diğer illerde de yapmayı hedefliyoruz. Biz 10 yıllık bir üretim seferberliğimiz var. Ondan önce alsat yapıyorduk, inşaat yapıyorduk. Ben bugün diyorum ki kendi çocuklarıma da ve tüm gençlere özellikle 20 yıl boşa gitmiş. Yani bu son 10 yılda üretim yapıyoruz. Gerçekten üretim yapmak çok zor bir şey. Üretime keşke 20 yıl önce başlasaymışım. O alsat döneminde ya da inşaat dönemindeki kaybettiğim zaman için şu anda üzülüyorum. Bir şey üretmek gerçekten çok keyifli. Çok zor ama bunun bereketini görüyorsunuz. Bakın 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi inşallah 50 kişi, 100 kişi çalışır hale gelir. Ülkemize daha çok hizmet etmek durumunda olacağız. Ben tüm gençlere ne olduğu önemli değil. Üretimin bir kenarından başlamalarını ve onu geliştirmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Hiç korkmasınlar. Bereketini görecekler zorluğun yanında. Devlet desteklerinden faydalanabilirlerse, hani her sektöre destek vermiyorlar ama ben işlerini çok hızlı bir şekilde büyütüp hayallerine daha hızlı bir şekilde kavuşacaklarına inanıyorum.
0: Fabrika sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa sunulan finansman desteklerine ilişkin 480 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere 23 yılda esnafımıza 853 milyar lira finansman desteği ve kolaylığı sağladık. Tam 4 milyon 760 bin kez kullanım olmuş, dedi. Kayseri'nin doğalgaz ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %21,72 azalarak yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküp oldu. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,93 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla %21,91 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 itibariyle 4,5 trilyon lirayı geçtiğini ifade etti. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 4 milyon 520 bin 968 ton oldu. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesi hesaplara yattı. Hizmet üretim endeksi Temmuz'da yıllık bazda %3, aylık bazda ise %1 artış gösterdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 66 kuruş, euro ise 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6776 liradan, çeyrek altınsa 11.055 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.

0: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava profili hakimiyetini sürdürürken yerel konvektif hareketlilik dikkat çekiyor. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güneydoğu kesimlerinde, gün batımının ardındansa Kırşehir çevreleriyle Yozgat'ın kuzeybatı hattında aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normallerinin üzerindeki seyrini koruyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 31 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 14 derece bandına çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla, Pınarbaşı, Sarız hattında termometreler 27 derece işaret ediyor. Bünyan, Özvatan ve Tomarza çevrelerinde ise değerler 28 derecede dengeleniyor. Yahyalı'da 29 derecelik bir seyir kaydediliyor. Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan genelinde İbre 30 santigrat derece eşiğine dayanıyor. Yeşilhisar'da ise sıcaklık artışı sürerek azami 32 dereceye ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 26, Nevşehir, Niğde ve Sivas 29, Kırşehir ise 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişinin getirdiği ılıman seyir devam ediyor. İstanbul 23, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise 28 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle yeni eğitim öğretim yılına yetişmediğini belirterek şunları söyledi.
2: Koskoca bir yaz tatilini boş geçirip son dönemde hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışılması da büyük bir planlama eksikliği olduğunu gösteriyor. Bizler okullarımıza önem verilerek, planlamanın baştan koordineli yapılarak, önceliklerin eğitime verilerek hızlı bir şekilde bu hizmetin tamamlanması gerektiğine inanıyoruz. Okula ulaşım yapılabilecek tek yol hazırda bulunan mevcut olarak görmüş olduğunuz bu yol. Bu yolun da kaldırımı dahi bulunmamakta, yük araçları geçmekte. Kaldırım dahi olmayan bu yoldan öğrencilerin ulaşımı gerçekten nasıl sağlanacak onu da merak ediyoruz. Okulun arka tarafından da girişinin bulunduğu bölgede de yine herhangi bir yol yapımı mevcut değil. Hızlı bir şekilde yolların açılarak öğrencilerin güvenli bir şekilde geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Traktörlerin görmüş olduğunuz üzere ya da büyük yük araçların geçişi de öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atmakta. Herhangi bir kasis yok, kaldırım yok. Uyarı levhaları konulmuş ama görünür bile değiller. Bu konuda da belediyenin gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Gültepe Kapalı Cezaevi'nin mesleki eğitim merkezi olması gerektiğini belirterek, Gültepe Kapalı Cezaevi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi olarak yeniden hizmete kazandırılmalıdır. Bugün mesleki eğitim alan öğrencilerimiz ciddi mağduriyetler yaşamaktadır, dedi. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, ülke genelinde düzenlenen ailem güvende operasyonlarını desteklediklerini belirterek şunları söyledi.
3: Kayseri Aile Platformu olarak bizler hem hukuk alanında hem eğitim alanında şimdiye kadar yaptığımız seminerlerde, sempozyumlarda olduğu gibi bundan sonra da aile mevhumunun, güçlü aile mevhumunun her alanda vurgulanmaya ve menfi akımlara, bu sapkın dayatmalara karşı etkili duruşumuzu sergilemeye devam edeceğimizi bildirmek istiyorum. Buradan tüm dostları selamlıyorum ve Kayseri özelinde tüm aileleri bu konuda hassas olmaya davet ediyorum.
1: Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı ikinci olan birlik meclis toplantısı 18-19 Eylül tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilecek. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen av koruma kontrollerinde ses cihazı kullanarak avlanan bir kişiye idari işlem uygulandı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres, Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
6: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün Pazar Yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
9: Ben 19.30.
10: Ya ben de buradayım ya.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 9-12 Eylül'de Ankara ve Trabzon'da Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı bir panel programı düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara Merkezi Yazılım Şirketi'ne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Profesör Doktor Halil Hasar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atığın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'yla ilk kez COP gündemine taşınacağını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan tekneler kasa kasa palamutlarla limana dönerken bol avlanan palamut için avına bir süre ara verilmesi isteniyor. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, büyük balıkçı olsun, küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın, 3 gün mü, 4 gün mü, 1 hafta mı olacak? Artık bunun değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. Kıymadan dönere, ambalajdan market afişlerine kadar birçok kural değişti. Tebliğde kıymadan et karışımlarına, mekanik ayrılmış kanatlı etinden ambalajlanmaya kadar değişiklikler bulunuyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalında yayımlandı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Türkiye 2028 Dünya Tekvando Pompse Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Böylelikle 2008'de Ankara'da yapılan şampiyona 20 yıl sonra yeniden Avrupa kıtasına dönmüş olacak. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetime kayyım atanmasına yönelik İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesinden erteleme kararı çıktı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda teknik fauller ile sportmenlik dışı faul dahil bazı kuralları güncellediğini duyurdu. Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenecek. 2029 yılındaki organizasyon Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilecek. UEFA 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Ama düştüğün zaman lütfen kalk, yoluna devam et ve bir gün yukarı çıktığında merdiveni aşağıda bırakmayı sakın unutma. Merhaba, ben Doktor Sema Karaoğlu. 39 yıllık tıp doktoruyum, dermatoloji uzmanıyım. Aynı zamanda bir kadın girişimciyim. 2 şirketim var. Aynı zamanda sosyal hayatın içinde aktif olarak çalışıyorum ve müzikle uğraşıyorum. Başardım dediğim zaman dili geçmiş ve bitmiş bir olaydan bahsediyoruz. Oysa benim başarı anlayışım biraz farklı. İyi bir eğitim almış olabilirsiniz, mesleğinizde ilerleyebilirsiniz, çok para kazanabilirsiniz, istediğiniz noktaya, yükseğe çıkabilirsiniz ama önemli olan oraya geldiğinizde ne yaptığınızdır. Bunu bir metaforla anlatmak gerekirse ben başarıyı açıkçası bir merdivene benzetiyorum. Sizin bir merdiveniniz var, basamak basamak yukarıya çıkarsınız, hedefinize ulaşırsınız, yükseğe geldiğinizde de merdiveninizi çekip alırsınız. İşte tam da bu noktada benim için başarı o merdiveni aşağıda bırakmak. Çünkü o merdiveni aşağıda bırakırsanız buna ihtiyacı olan başkaları da o merdiveni kullanarak yukarıya çıkabilirler. Bu bir süreç olduğu için, hala devam ettiği için ben başardım ya da başarıyı böyle algılıyorum. Başardığımı onun için söylemiyorum. Bu bir devam eden süreç. Merdiveni orada bırakmak. Benim merdivenimin ilk basamağı hekimlikti. 24 yaşında Kayseri'ye geldim. 40 yıla yakındır Kayseri'de hekimlik yapıyorum. Sadece 3 yıl bir mecburi hizmet için ve 2 yıl bir Amerika için buradan ayrıldım. Orada mesleğimle ilgili ayrılmıştım. Kayseri'de binlerce hastaya baktım. 3 çocuk dünyaya getirdim burada, onları yetiştirdim. Burada birçok dost edindim. Hayatımın büyük bir kısmı burada geçti. Şehre karşı da bir sorumluluğum oluştu. Dermatoloji uzmanıyım ama hayatımın tamamı hekimlikle geçmedi. Yapabileceğim bir iş olduğunda mutlaka onu denemek istedim. Belki de beni anlatan taraf biraz da bu. Bir şeye katkı sunabileceksem mutlaka onu denemek istiyorum, katkı sunmak istiyorum. Hekimlik tabii bu anlamda çok önemli çünkü hekimlik bana insana bakmayı öğretti. İnsana baktığınız zaman sadece hastalığına bakmıyorsunuz hekim olduğunda. İnsan bedeniyle ruhu birbirinden ayrı değil, ikisi bir bütün. Bazı hastalıklar verdiğiniz ilaçla tedavi oluyor. Bazı yaralar ilaçlarla tedavi edilir. Ama bazı yaralar vardır ki kişinin yaşam koşullarını değiştirmeniz gerekir. Bu hekimlikte bana en çok kadınlarda göründü. Çünkü kadınlarda ekonomik bağımsızlık, eğitimsizlik, özgüven problemleri, işte şiddete uğrayan kadınlar. Bu kadınların yaşam şartlarını, bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Bunların yaşam şartlarını değiştirmediğinizde yaralarını da iyileştiremiyorsunuz. Hastalığını da tedavi edemiyorsunuz. Dolayısıyla belki de hekimlikle kadın çalışmalarımı birbirinden ayırmayan nokta bu oldu ve hayatım boyunca hekimlik ve kadın çalışmaları beraber gitti. Kigder tam da merdiveni aşağıya bırakma çabası. Bundan 13 yıl önce arkadaşlarımla birlikte, çünkü hiçbir şey yalnız olmuyor, birlikte bu amaçla yola çıktığımızda amacımız şu değildi. Biz güçlü kadınlarız, biz başardık, şimdi size yardım edeceğiz. Yani yukarıya çıkmış kadınlar yukarıdan aşağıya bakıp hadi biz size yardım edeceğiz şimdi demek değildi. Çünkü biz bütün kadınların içinde bir güç olduğunu biliyoruz. Biz sadece o gücün ortaya çıkması için olanakları hep birlikte ortaya çıkarmak, hepimiz kendi merdivenimizi aşağıya bırakmak için Kigder'i kurduk ve bu çaba hep devam ediyor. Biz uzun yıllardır Kayseri'de yüzlerce insanla, yüzlerce kadınla çok değişik projeler yaptık. Eğitim projeleri, yani mikrofinanstan girişimciliğe, bakım hizmetlerinden sosyal alanlara kadar çok çalışma, çok proje yürüttük ama önemli olan bizim için hiçbir zaman rakamlar da olmadı. Bir kadın ben de yapabilirim diyorsa bizim için önemli olan buydu ve bu devam ediyor. Aslında bunların birbirinden farkı yok. Tarımla uğraşmak da, hekimlik yapmak da, bir kadına yardımcı olmak da, birine katkı sunmak da, hepsi üretmek. Ben sadece seyirci kalamıyorum hiçbir şeye. Tabii bütün bunları yaparken çok yorulduğum zamanlar da oluyor. Belki benim en kötü huylarımdan biri de bu zaten. Ama bir şey gördüğüm zaman, bir haksızlık, bir eksiklik ya da güzel bir şey denemek istiyorum en azından. Bu beni ilgilendirmiyor diyemiyorum. Elbette biliyorum her şeyi değiştiremeyeceğimi. Ama beni ilgilendirmiyor dersek o zaman hiçbir şey değişmiyor. Elbette bu süreçte başarısızlık olarak gördüğüm olaylar var ama geriye dönüp baktığımda iyi ki başarmamışım diyorum. Çünkü bugün kişiliğinizin oturmasında kazandıklarınız kadar başaramadıklarınız da sizi şekillendiriyor. Ben başarıyı yolun karşısında değil, yolun içinde görüyorum. Beni en çok mutlu eden şey ne biliyor musunuz? Bir insanın karşıma çıkıp iyi ki sizi tanımışım, iyi ki varsınız, sizi tanıdığım için şöyle şöyle oldu dediği zamanlar. Çünkü Makamlar, ünvanlar geçiyor ama insanların hayatınızda bıraktığınız iz kalıcı. Bir gün karşıma genç bir kız gelse ve bana ne söylemek istersiniz dese, ona söyleyeceğim şey şu olurdu. Lütfen hayatının sorumluluğunu kendin al. Hayatınla ilgili vereceğin kararları başkalarına bırakma. Bu sorumlulukta elbette yanlış şeyler yapacaksın, hatalı kararlar vereceksin, çok emin olduğun şeylerin bazen yanlış olduğunu göreceksin, çok güvendiğin insanlar tarafından hayal kırıklığına uğrayabileceksin. Ama düştüğün zaman lütfen kalk, yoluna devam et ve bir gün yukarı çıktığında merdiveni aşağıda bırakmayı sakın unutma. Eve giderken şunu söyleyebilirim özetle. Ben makamı, ünvanı, para kazanmayı, gücü, başarı olarak görmüyorum. Karşıma bir kadın geldiğinde sizinle tanıştıktan sonra hayatım şöyle değişti diyebiliyorsa, genç bir insan benden cesaret alıp yolunu çizebiliyorsa, benim başlattığım bir iş ben olmadan devam edebiliyorsa, o zaman başarıyla ilgili konuşabilirim. Sizin nereye yükseldiğiniz değil, sizden sonra kaç kişinin daha yükselmesine katkı sunduğunuzdur başarı.
3: Nasıl başardım sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
3: Sağlık rehberi.
6: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngede silahlı sistemlere sahip olduğunu resmen açıklaması Moskova'nın sert tepkisine yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'u uzayda silahlı çatışmaların yıkıcı sonuçlarını hiçe saymakla ve küresel güvenliği tehlikeye atmakla suçladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası sahalarında gece saatlerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Singapur, olumsuz haber akışına kapılıp gitme alışkanlığıyla mücadele etmek amacıyla vatandaşlarına günde en az 15 dakika kitap okumaları karşılığında para ödemeye başladı. İngiltere'de eşinin vefatının ardından evi boşaltan bir kadın, eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değerde altın sikke buldu. Danimarka, Baltık Denizi'nde seyreden bir Rus savaş gemisinin kendisini takip eden Danimarka askeri helikopterlerine 2 adet acil durum işaret fişeği attığını açıkladı. ABD'nin Los Angeles kentinde habercilere ait bir helikopterin düşmesi sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan mahallesinde düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli çocuğu hedef aldı. İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin Arap beldesi Mejdel Kurum'a kaçak yerleşim kurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa sunulan finansman desteklerine ilişkin 480 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere 23 yılda esnafımıza 853 milyar lira finansman desteği ve kolaylığı sağladık. Tam 4 milyon 760 bin kez kullanım olmuş, dedi. Kayseri'nin doğalgaz ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %21,72 azalarak yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküp oldu. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,93 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla %21,91 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 itibariyle 4,5 trilyon lirayı geçtiğini ifade etti. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 4 milyon 520 bin 968 ton oldu. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesi hesaplara yattı. Hizmet üretim endeksi Temmuz'da yıllık bazda %3, aylık bazda ise %1 artış gösterdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 66 kuruş, euro ise 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6776 liradan, çeyrek altın ise 11.055 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava profili hakimiyetini sürdürürken yerel konvektif hareketlilik dikkat çekiyor. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güneydoğu kesimlerinde, gün batımının ardındansa Kırşehir çevreleriyle Yozgat'ın kuzeybatı hattında aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normallerinin üzerindeki seyrini koruyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 31 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 14 derece bandına çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla, Pınarbaşı, Sarız hattında termometreler 27 derece işaret ediyor. Bünyan, Özvatan ve Tomarza çevrelerinde ise değerler 28 derecede dengeleniyor. Yahyalı'da 29 derecelik bir seyir kaydediliyor. Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan genelinde İbre 30 santigrat derece eşiğine dayanıyor. Yeşilhisar'da ise sıcaklık artışı sürerek azami 32 dereceye ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 26, Nevşehir, Niğde ve Sivas 29, Kırşehir ise 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişinin getirdiği ılıman seyir devam ediyor. İstanbul 23, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise 28 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hak Komaz Şahin, Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle yeni eğitim öğretim yılına yetişmediğini belirterek şunları söyledi.
2: Koskoca bir yaz tatilini boş geçirip son dönemde hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışılması da büyük bir planlama eksikliği olduğunu gösteriyor. Bizler okullarımıza önem verilerek, planlamanın baştan koordineli yapılarak, önceliklerin eğitime verilerek hızlı bir şekilde bu hizmetin tamamlanması gerektiğine inanıyoruz. Okula ulaşım yapılabilecek tek yol hazırda bulunan mevcut olarak görmüş olduğunuz bu yol. Bu yolun da kaldırımı dahi bulunmamakta, yük araçları geçmekte. Kaldırım dahi olmayan bu yoldan öğrencilerin ulaşımı gerçekten nasıl sağlanacak onu da merak ediyoruz. Okulun arka tarafından da girişinin bulunduğu bölgede de yine herhangi bir yol yapımı mevcut değil. Hızlı bir şekilde yolların açılarak öğrencilerin güvenli bir şekilde geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Traktörlerin görmüş olduğunuz üzere ya da büyük yük araçların geçişi de öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atmakta. Herhangi bir kasis yok, kaldırım yok. Uyarı levhaları konulmuş ama görünür bile değiller. Bu konuda da belediyenin gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Gültepe Kapalı Cezaevi'nin mesleki eğitim merkezi olması gerektiğini belirterek, Gültepe Kapalı Cezaevi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi olarak yeniden hizmete kazandırılmalıdır. Bugün mesleki eğitim alan öğrencilerimiz ciddi mağduriyetler yaşamaktadır, dedi. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, ülke genelinde düzenlenen ailem güvende operasyonlarının desteklediklerini belirterek, şunları söyledi.
3: Kayseri Aile Platformu olarak bizler hem hukuki alanda hem eğitim alanında şimdiye kadar yaptığımız seminerlerde, sempozyumlarda olduğu gibi bundan sonra da aile mevhumunun, güçlü aile mevhumunun her alanda vurgulanmaya ve menfi akımlara, bu sapkın dayatmalara karşı etkili duruşumuzu sergilemeye devam edeceğimizi bildirmek istiyorum. Buradan tüm dostları selamlıyorum ve Kayseri özelinde tüm aileleri bu konuda hassas olmaya davet ediyorum.
1: Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı ikinci olan birlik meclis toplantısı 18-19 Eylül tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilecek. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen av koruma kontrollerinde ses cihazı kullanarak avlanan bir kişiye idari işlem uygulandı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.
3: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 9-12 Eylül'de Ankara ve Trabzon'da Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı bir panel programı düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara Merkezi Yazılım Şirketi'ne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Profesör Doktor Halil Hasar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atığın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'yla ilk kez COP gündemine taşınacağını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan tekneler kasa kasa palamutlarla limana dönerken bol avlanan palamut için avına bir süre ara verilmesi isteniyor. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, büyük balıkçı olsun, küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın. 3 gün mü, 4 gün mü, 1 hafta mı olacak? Artık bunun değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. Kıymadan dönere, ambalajdan market afişlerine kadar birçok kural değişti. Tebliğde kıymadan et karışımlarına, mekanik ayrılmış kanatlı etinden ambalajlanmaya kadar değişiklikler bulunuyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalında yayımlandı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Türkiye 2028 Dünya Tekvando Pompse Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Böylelikle 2008'de Ankara'da yapılan şampiyona 20 yıl sonra yeniden Avrupa kıtasına dönmüş olacak. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetime kayyım atanmasına yönelik İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesinden erteleme kararı çıktı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda teknik fauller ile sportmenlik dışı faul dahil bazı kuralları güncellediğini duyurdu. Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenecek. 2029 yılındaki organizasyon Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilecek. UEFA 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngede silahlı sistemlere sahip olduğunu resmen açıklaması, Moskova'nın sert tepkisine yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'u uzayda silahlı çatışmaların yıkıcı sonuçlarını hiçe saymakla ve küresel güvenliği tehlikeye atmakla suçladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası sahalarında gece saatlerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Singapur, olumsuz haber akışına kapılıp gitme alışkanlığıyla mücadele etmek amacıyla vatandaşlarına günde en az 15 dakika kitap okumaları karşılığında para ödemeye başladı. İngiltere'de eşinin vefatının ardından evi boşaltan bir kadın, eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değerde altın sikke buldu. Danimarka, Baltık Denizi'nde seyreden bir Rus savaş gemisinin kendisini takip eden Danimarka askeri helikopterlerine 2 adet acil durum işaret fişeği attığını açıkladı. ABD'nin Los Angeles kentinde habercilere ait bir helikopterin düşmesi sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan mahallesinde düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli çocuğu hedef aldı. İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin Arap beldesi Mejdel Kurum'a kaçak yerleşim kurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Kültür Panorama.
3: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Türk Edebiyatı'nda halka en çok ulaşan, en çok okunan ve en çok üreten isimlerden biri hiç kuşkusuz Ahmet Mithat Efendi'dir. 1844 yılında İstanbul'un Tophane semtinde dünyaya gelen Ahmet Mithat, yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda gazeteci, yayıncı, düşünce adamı ve tam anlamıyla bir kültür emekçisidir. Tanzimat döneminin en dikkat çekici kalemlerinden biri olan Ahmet Mithat, yazdıklarıyla sadece edebiyat çevresinde değil, doğrudan halka seslenmiştir. Onu diğer yazarlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, okuru yalnızca eğlendirmek için değil, ona bir şeyler öğretmek istemesidir. Ahmet Mithat Efendi, romanı, hikayeyi, gazeteyi ve hatta günlük meseleleri birer eğitim aracı gibi kullanmış, toplumun okuma alışkanlığı kazanması için büyük çaba göstermiştir. Bu yönüyle Türk Edebiyatı'nda gerçek anlamda ilk popüler yazar olarak bilinir. Hayatının ilk yılları kolay geçmemiştir. Küçük yaşta babasını kaybetmiş, gençlik yıllarında hem çalışmış hem de kendini yetiştirmiştir. Resmi görevlerde bulunurken bir yandan da Arapça, Farsça ve Fransızcasını ilerletmiş, farklı alanlarda okuyarak geniş bir kültür dünyası kurmuştur. Onun edebiyat serüveni yalnızca yetenekle değil, aynı zamanda büyük bir çalışma disipliniyle şekillenmiştir. Ahmet Mithat Efendi'nin yazarlığı kadar gazeteciliği de önemlidir. Çıkardığı gazeteler ve dergilerle Osmanlı basın hayatında etkili bir rol oynamıştır. Özellikle 1878'de yayımlanmaya başladığı Tercüman-ı Hakikat gazetesi, uzun yıllar boyunca hem halkın hem de aydınların takip ettiği önemli bir yayın organı olmuştur. Bu gazete yalnızca haber veren bir mecra değil, aynı zamanda dönemin düşünce ve kültür hayatını şekillendiren bir merkez haline gelmiştir. Ahmet Mithat'ın edebiyattaki en güçlü yanı ise yazıyı hayatın içinden kurmasıdır. Onun romanlarında sadece olaylar değil, aynı zamanda ahlak, eğitim, yanlış batılaşma, aile hayatı, toplumsal değerler ve insan ilişkileri de işlenir. Eserlerinde Avrupa'nın bilim ve ilerleme yönünü takip ederken Osmanlı toplumunun kendi değerlerini kaybetmeden gelişmesi gerektiğini savunur. Yani onun kaleminde hem yenilik arzusu hem de toplumsal denge arayışı vardır. Ahmet Mithat Efendi'nin en çok bilinen eserlerinden biri hiç kuşkusuz Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanıdır. Bu eser yanlış batılaşmayı eleştiren yönüyle Türk Edebiyatı'nın en önemli klasiklerinden sayılır. Bunun yanında Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Paris'te Bir Türk, Müşahedat, Esrar-ı Cinayat gibi eserler de onun geniş anlatı dünyasını yansıtan önemli romanları arasında yer alır. Hikaye ve anlatı türünde de oldukça üretken olan Ahmet Mithat, özellikle Kıssadan ise ve Latifi Rivayet adlı eserleriyle dikkat çeker. Bu eserler hem halk için yazılmış olmaları hem de sade anlatımlarıyla dönemin okuyucusuna ulaşmayı başarmıştır. Özellikle Latifi Rivayet, Türk Edebiyatı'nda ilk hikaye dizelerinden biri olarak önemli bir yere sahiptir. Yalnızca roman ve hikaye değil, gezi yazısı, tiyatro, düşünce ve tarih alanlarında da kalem oynatan Ahmet Mithat Efendi adeta durmaksızın yazan bir isimdi. Bu yüzden kendisi için zaman zaman yazı makinesi benzetmesi yapılmıştır. Gerçekten de hayatı boyunca 200'den fazla eser vermiş olması onun üretkenliğini açıkça ortaya koyar. Ahmet Mithat Efendi yazarlığının yanı sıra genç kalemlere yol açan bir isim de olmuştur. Kendi döneminde birçok yazarı desteklemiş, gazetesi aracılığıyla yeni isimlerin tanınmasına katkı sağlamıştır. Bu yönüyle sadece eser bırakan bir yazar değil, aynı zamanda edebiyat ortamı kuran bir öncü olarak da değerlendirilir. 1912 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Mithat Efendi, ardında yalnızca çok sayıda eser değil, aynı zamanda okuyan, düşünen ve sorgulayan bir toplum hali bırakmıştır. Bugün onu andığımızda, sadece çok yazan bir yazarı değil, yazıyı halka buluşturan, edebiyatı toplum için bir araç haline getiren güçlü bir isim hatırlarız. Ahmet Mithat Efendi'nin en bilinen eserleri: Felatun Bey ile Rakım Efendi, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Paris'te Bir Türk, Müşahadat, Durdane Hanım, Esrar-ı Cinayat, Kıssadan ise Letaif-i Rivayet, Avrupa'da Bir Cevalan. Kültür Panorama'nın bu bölümü sona erdi. Bir diğer bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa sunulan finansman desteklerine ilişkin 480 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere 23 yılda esnafımıza 853 milyar lira finansman desteği ve kolaylığı sağladık. Tam 4 milyon 760 bin kez kullanım olmuş, dedi. Kayseri'nin doğalgaz ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %21,72 azalarak yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküp oldu. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,93 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla %21,91 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 itibariyle 4,5 trilyon lirayı geçtiğini ifade etti. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 4.520.968 ton oldu. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesi hesaplara yattı. Hizmet üretim endeksi Temmuz'da yıllık bazda %3, aylık bazda ise %1 artış gösterdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 66 kuruş, euro ise 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6776 liradan, çeyrek altın ise 11.055 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.

0: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava profili hakimiyetini sürdürürken yerel konvektif hareketlilik dikkat çekiyor. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güneydoğu kesimlerinde, gün batımının ardındansa Kırşehir çevreleriyle Yozgat'ın kuzeybatı hattında aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normallerinin üzerindeki seyrini koruyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 31 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 14 derece bandına çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla, Pınarbaşı, Sarız hattında termometreler 27 derece işaret ediyor. Bünyan, Özvatan ve Tomarza çevrelerinde ise değerler 28 derecede dengeleniyor. Yahyalı'da 29 derecelik bir seyir kaydediliyor. Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan genelinde İbre 30 santigrat derece eşiğine dayanıyor. Yeşilhisar'da ise sıcaklık artışı sürerek azami 32 dereceye ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 26, Nevşehir, Niğde ve Sivas 29, Kırşehir ise 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişinin getirdiği ılıman seyir devam ediyor. İstanbul 23, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise 28 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle yeni eğitim öğretim yılına yetişmediğini belirterek şunları söyledi.
2: Koskoca bir yaz tatilini boş geçirip son dönemde hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışılması da büyük bir planlama eksikliği olduğunu gösteriyor. Bizler okullarımıza önem verilerek, planlamanın baştan koordineli yapılarak, önceliklerin eğitime verilerek hızlı bir şekilde bu hizmetin tamamlanması gerektiğine inanıyoruz. Okula ulaşım yapılabilecek tek yol hazırda bulunan mevcut olarak görmüş olduğunuz bu yol. Bu yolun da kaldırımı dahi bulunmamakta, yük araçları geçmekte. Kaldırım dahi olmayan bu yoldan öğrencilerin ulaşımı gerçekten nasıl sağlanacak onu da merak ediyoruz. Okulun arka tarafından da girişinin bulunduğu bölgede de yine herhangi bir yol yapımı mevcut değil. Hızlı bir şekilde yolların açılarak öğrencilerin güvenli bir şekilde geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Traktörlerin görmüş olduğunuz üzere ya da büyük yük araçların geçişi de öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atmakta. Herhangi bir kasis yok, kaldırım yok. Uyarı levhaları konulmuş ama görünür bile değiller. Bu konuda da belediyenin gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Gültepe Kapalı Cezaevi'nin mesleki eğitim merkezi olması gerektiğini belirterek, Gültepe Kapalı Cezaevi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi olarak yeniden hizmete kazandırılmalıdır. Bugün mesleki eğitim alan öğrencilerimiz ciddi mağduriyetler yaşamaktadır, dedi. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, ülke genelinde düzenlenen ailem güvende operasyonlarının desteklediklerini belirterek, şunları söyledi.
3: Kayseri Aile Platformu olarak bizler hem hukuk alanında hem eğitim alanında şimdiye kadar yaptığımız seminerlerde, sempozyumlarda olduğu gibi bundan sonra da aile mevhumunun, güçlü aile mevhumunun her alanda vurgulanmaya ve menfi akımlara, bu sapkın dayatmalara karşı etkili duruşumuzu sergilemeye devam edeceğimizi bildirmek istiyorum. Buradan tüm dostları selamlıyorum ve Kayseri özelinde tüm aileleri bu konuda hassas olmaya davet ediyorum.
1: Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı ikinci olan birlik meclis toplantısı 18-19 Eylül tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilecek. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen av koruma kontrollerinde ses cihazı kullanarak avlanan bir kişiye idari işlem uygulandı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Teknesahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: Seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 9-12 Eylül'de Ankara ve Trabzon'da Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı bir panel programı düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara Merkezi Yazılım Şirketi'ne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Profesör Doktor Halil Hasar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atığın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'yla ilk kez COP gündemine taşınacağını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan tekneler kasa kasa palamutlarla limana dönerken bol avlanan palamut için avına bir süre ara verilmesi isteniyor. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, büyük balıkçı olsun küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın, 3 gün mü 4 gün mü bir hafta mı olacaksa artık bunun değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. Kıymadan dönere, ambalajdan market afişlerine kadar birçok kural değişti. Tebliğde kıymadan et karışımlarına, mekanik ayrılmış kanatlı etinden ambalajlanmaya kadar değişiklikler bulunuyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalında yayımlandı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Türkiye 2028 Dünya Tekvando Pomse Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Böylelikle 2008'de Ankara'da yapılan şampiyona 20 yıl sonra yeniden Avrupa kıtasına dönmüş olacak. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetime kayyım atanmasına yönelik İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesinden erteleme kararı çıktı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda teknik fauller ile sportmenlik dışı faul dahil bazı kuralları güncellediğini duyurdu. Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenecek. 2029 yılındaki organizasyon Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilecek. UEFA 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Ben Alper Erdoğan. Bugün programımızda 45 yıldır müzik hayatını sürdüren yeni türkü grubuyla karşınızda olacağız.

Topluluk 1977 senesinde Derya Köroğlu ve Selim Atakan tarafından kuruldu. Atakan müziğe Ankara Fen Lisesi Orkestrası ile başlayıp 1968'de Milliyet Liseler Arası müzik yarışmasını kazandıktan sonra Esin Avşar ve Selda Bağcan'la çalıştı. Derya Köroğlu da aynı lise orkestrasında bir dönem bateri çaldıktan sonra ODTÜ'de eğitim hayatına devam etti.

Köroğlu ve Atakan bağlarını koparmadılar ve birlikte çalışmaya devam ettiler. Bir yandan şiir uyarlamaları yaparlarken bir yandan da Güney Amerika müziğinden besleniyorlardı. Bu dönem Ankara Dil Tarih'te okuyan Yaşar Miraç, Atakan ve Köroğlu ile arkadaşlık kurdu ve ikili Miraç'ın bazı şiirlerini bestelemeye başladı. Miraç da o dönem çıkardığı gazetenin adı olan Yeni Türkü'nün gruba yakışacağını söyleyerek onlara bu ismi hediye

Selim Atakan'ın eşi Zerrin Atakan da vokalist olarak gruba katılınca Yeni Türkü'nün ilk kadrosu şekillendi. Bu kadro 1979 yılında ilk albümleri Buğday'ın Türküsü'nü LP formatında çıkarttı. Albümün hemen ardından topluluğa Murat Buket, Tuğrul Bayrak, Eftal Küçük ve Tuncer Tercan da katıldı. 8-9 Ocak 1980'de grup kariyerinin ilk konserini Ankara'da verdi.

1981 yılı yeni türkü tarihinin önemli yıllarından biri oldu. İngiltere'den burs kazanan Zerrin Atakan bu ülkeye taşındı ve sonraki albümlerde zaman zaman şarkı söylese de grubun tam zamanlı üyeliğinden ayrılmış sayıldı. Eşiyle birlikte İngiltere'ye taşınan Selim Atakansa grupla ilişkisini devam ettirse de grup çalışmalarını ancak Atakan'ın Türkiye'ye geldiği zamanlar devam edebiliyordu.

Bu gelişmeler ışığında yeni türkü bir süre vokalsiz devam edip film müzikleri yapmaya başladı. Atıf Yılmaz'ın 81 tarihli Delikan filmine yaptıkları müzik, 82'de Sinema Yazarları Derneği tarafından en iyi film müziği olarak seçildi. 83 tarihli Şerif Gören filmi Derman'a yaptıkları müzikse aynı yıl Altın Portakal en iyi müzik ödülünü kazandı.

Topluluğun asıl çıkışını sağlayan ikinci albümleri olan Akdeniz Akdeniz, 1983 yılında piyasaya çıktı ve grup Türkiye çapında tanınmaya başladı. Bu albümde uzun yıllar sürecek Muratan Mungan Yeni Türkü ortaklığı başladı. Şair ve yazar Muratan Mungan, yazmakta olduğu Şarkıcı Kız Kezban'ın Önlenebilir Tırmanışı müzikali için Selim Atakan'la çalışmaya karar verdi ve ikili kısa sürede birçok şarkı yazdı.

1984 yılında Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil'in kurduğu Çekirdek Sanat Evi'nde konser veren grubun bu performansı Çekirdek Sanat Evi Resitali adıyla yayımlandı. Bu konser albümünün Yeni Türkü'nün ikinci kadrosunun son ürünüydü. Bu yılın sonunda Yeni Türkü Ankara'dan İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Bu esnada da toplulukta bağlama çalan opera sanatçısı Tuncer Tercan ve buzuki, kemençe ve gitar çalan Eftal Küçük Yeni Türkü'den ayrıldı.

85 yılındaysa makine mühendisi Cengiz Onuray klasik kemençesiyle gruba dahil oldu. Yeni kadrosuyla 86 yılının başında konserler vermeye başlayan grubun Ekim ayında 3. albümü Güne Bakan çıktı. Aynı kadroyla arka arkaya 87'de Dünyanın Kapıları, 88'de ise Yeşilmişik yayınlandı. Bu albümler büyük başarı kazandı ve yeni türkü yurt içi ve yurt dışında birçok konserler verdi. Yurt dışındaki konserlere zaman zaman Zerrin Atakan da eşlik etti.

89'da ise grup içindeki anlaşmazlıklar su yüzüne çıkmaya başladı. Selim Atakan, 89'da Zerrin Atakan'la boşandı. Fuat Oburoğlu ise Selim Atakan'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle geçici olarak Yeni Türkü'den ayrıldı. Fuat Oburoğlu'nun yerine klarnet çalan Tayfun Duygulu gruba dahil oldu. Ayrıca grup, tarihinde ilk kez resmi olarak bir davulcu almaya karar verdi ve Halis Bütünley'i kadrosuna dahil etti. Bu kadroyla 89'un ikinci yarısında konserler veren grup, yılın en sevilen topluluğu dalında Altın Kelebek kazandı. Yeni kadroyla kaydedilen albüm Vira Vira, 90 yılının Haziran ayında piyasaya sürüldü ve müzikseverler tarafından çok büyük ilgiyle karşılandı.

Grup 11-15 Temmuz 1990 tarihleri arasında verdiği konserlerle Rumeli Hisarı konserlerinin o seneki açılışını yaptı. Topluluk bu konserlerde önceki albümlerdeki sevilen şarkılarına ek olarak ilk albümleri Buğdayın Türküsü'nden de 4 parçaya yer verdi. Bu performanslar 91 yılında Rumeli Konseri adıyla yayınlandı.

91 yılının ortalarındaysa grupta önemli değişiklikler oldu. Öncelikle grubun kurucularından Selim Atakan gruptan ayrılacağını açıkladı. Grubun konser sayısının ve popülaritesinin artmasından rahatsız olduğunu açıklayan Atakan, daha akademik ve klasik bir müziğe yönelme kararı aldığını duyurdu.

Atakan'ın ardından uzun süreli bas gitarist Tuğrul Bayrak ve en son katılan Tayfun Duygulu ve Halis Bütünley de gruptan ayrıldı. Yeni Türkü ise eski elemanı Fuat Aburoğlu'nu tekrar gruba alarak 4 kişilik bir hale dönüştü ve müzik yapmaya devam ettiler.

92 yılının sonlarına doğru 4 kişilik Yeni Türkü'nün yeni albümü Aşk Yeniden yayınlandı. Atakan'ın ayrılmasından sonra bestelerin çoğunda Derya Köroğlu imzası vardı.

Grup 1993 Temmuz'unda bir kez daha Rumeli Hisarı'nda konser verme şansı buldu. Konserlerle geçen 93 yılının sonlarında yeniden stüdyoya giren grup, 94 yazında Külhani şarkılarını yayınladı. Önceki albümlerinde zaman zaman orijinali Yunanca olan şarkıları yorumlayan grup, bu albümde ise tamamen Yunan bestecilerin eserlerini ve anonim Türk-Yunan türkülerini yorumlamaya başladı. Benim

91.8 Radyo Radar'daydık. Yeni Türkü'nün gönlümüze dokunan şarkılarıyla sizlerle birlikteydik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle yeni eğitim öğretim yılına yetişmediğini belirterek şunları söyledi.
3: Koskoca bir yaz tatilini boş geçirip son dönemde hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışılması da büyük bir planlama eksikliği olduğunu gösteriyor. Bizler okullarımıza önem verilerek, planlamanın baştan koordineli yapılarak, önceliklerin eğitime verilerek hızlı bir şekilde bu hizmetin tamamlanması gerektiğine inanıyoruz. Okula ulaşım yapılabilecek tek yol hazırda bulunan mevcut olarak görmüş olduğunuz bu yol. Bu yolun da kaldırımı dahi bulunmamakta, yük araçları geçmekte. Kaldırım dahi olmayan bu yoldan öğrencilerin ulaşımı gerçekten nasıl sağlanacak onu da merak ediyoruz. Okulun arka tarafında ana girişinin bulunduğu bölgede de yine herhangi bir yol yapımı mevcut değil. Hızlı bir şekilde yolların açılarak öğrencilerin güvenli bir şekilde geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Traktörlerin görmüş olduğunuz üzere ya da büyük yük araçların geçişi de öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atmakta. Herhangi bir kasis yok, kaldırım yok. Uyarı levhaları konulmuş ama görünür bile değiller. Bu konuda da belediyenin gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
2: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Gültepe Kapalı Cezaevi'nin mesleki eğitim merkezi olması gerektiğini belirterek, Gültepe Kapalı Cezaevi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi olarak yeniden hizmete kazandırılmalıdır. Bugün mesleki eğitim alan öğrencilerimiz ciddi mağduriyetler yaşamaktadır, dedi. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, ülke genelinde düzenlenen ailem güvende operasyonlarının desteklediklerini belirterek, şunları söyledi.
4: Kayseri Aile Platformu olarak bizler hem hukuk alanında hem eğitim alanında şimdiye kadar yaptığımız seminerlerde, sempozyumlarda olduğu gibi bundan sonra da aile mevhumunun, güçlü aile mevhumunun her alanda vurgulanmaya ve menfi akımlara, bu sapkın dayatmalara karşı etkili duruşumuzu sergilemeye devam edeceğimizi bildirmek istiyorum. Buradan tüm dostları selamlıyorum ve Kayseri özelinde tüm aileleri bu konuda hassas olmaya davet ediyorum.
2: Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı ikinci olan birlik meclis toplantısı 18-19 Eylül tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilecek. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen av koruma kontrollerinde ses cihazı kullanarak avlanan bir kişiye idari işlem uygulandı. Yerel haber bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 9-12 Eylül'de Ankara ve Trabzon'da Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Diyalogları Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı bir panel programı düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara Merkezi Yazılım Şirketi'ne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Profesör Doktor Halil Hasar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atığın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'yla ilk kez COP gündemine taşınacağını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan tekneler kasa kasa palamutlarla limana dönerken bol avlanan palamut için avına bir süre ara verilmesi isteniyor. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, büyük balıkçı olsun, küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın. 3 gün mü, 4 gün mü, 1 hafta mı olacaksa olsa artık bunun değerlendirilmesi gerekiyor dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. Kıymadan dönere, ambalajdan market afişlerine kadar birçok kural değişti. Tebliğde kıymadan et karışımlarına, mekanik ayrılmış kanatlı etinden ambalajlanmaya kadar değişiklikler bulunuyor. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalında yayımlandı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Türkiye 2028 Dünya Tekvando Pomse Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Böylelikle 2008'de Ankara'da yapılan şampiyona 20 yıl sonra yeniden Avrupa kıtasına dönmüş olacak. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetime kayyım atanmasına yönelik İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesinden erteleme kararı çıktı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda teknik fauller ile sportmenlik dışı faul dahil bazı kuralları güncellediğini duyurdu. Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenecek. 2029 yılındaki organizasyon Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilecek. UEFA 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngede silahlı sistemlere sahip olduğunu resmen açıklaması Moskova'nın sert tepkisine yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'u uzayda silahlı çatışmaların yıkıcı sonuçlarını hiçe saymakla ve küresel güvenliği tehlikeye atmakla suçladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası sahalarında gece saatlerinde ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. Singapur, olumsuz haber akışına kapılıp gitme alışkanlığıyla mücadele etmek amacıyla vatandaşlarına günde en az 15 dakika kitap okumaları karşılığında para ödemeye başladı. İngiltere'de eşinin vefatının ardından evi boşaltan bir kadın, eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değerde altın sikke buldu. Danimarka, Baltık Denizi'nde seyreden bir Rus savaş gemisinin kendisini takip eden Danimarka askeri helikopterlerine 2 adet acil durum işaret fişeği attığını açıkladı. ABD'nin Los Angeles kentinde habercilere ait bir helikopterin düşmesi sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan mahallesinde düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli çocuğu hedef aldı. İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası açıklarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin Arap beldesi Mejdel Kurum'a kaçak yerleşim kurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa sunulan finansman desteklerine ilişkin 480 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere 23 yılda esnafımıza 853 milyar lira finansman desteği ve kolaylığı sağladık. Tam 4 milyon 760 bin kez kullanım olmuş, dedi. Kayseri'nin doğalgaz ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %21,72 azalarak yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküp oldu. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,93 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla %21,91 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 itibariyle 4,5 trilyon lirayı geçtiğini ifade etti. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 4 milyon 520 bin 968 ton oldu. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesi hesaplara yattı. Hizmet üretim endeksi Temmuz'da yıllık bazda %3, aylık bazda ise %1 artış gösterdi. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 66 kuruş, euro ise 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6776 liradan, çeyrek altın ise 11055 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Ben Uygar Yıldız. Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava profili hakimiyetini sürdürürken yerel konvektif hareketlilik dikkat çekiyor. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri'nin güneydoğu kesimlerinde, gün batımının ardındansa Kırşehir çevreleriyle Yozgat'ın kuzeybatı hattında aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normallerinin üzerindeki seyrini koruyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 31 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 14 derece bandına çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla, Pınarbaşı, Sarız hattında termometreler 27 dereceyi işaret ediyor. Bünyan, Özvatan ve Tomarza çevrelerinde ise değerler 28 derecede dengeleniyor. Yahyalı'da 29 derecelik bir seyir kaydediliyor. Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan genelinde İbre 30 santigrat derece eşiğine dayanıyor. Yeşilhisar'da ise sıcaklık artışı sürerek azami 30

0: 32 dereceye ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 26, Nevşehir, Niğde ve Sivas 29, Kırşehir ise 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişinin getirdiği ılıman seyir devam ediyor. İstanbul 23, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise 28 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hak Komaz Şahin, Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde bulunan Betül Çıkrıkçıoğlu İlkokulu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu'nda yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle yeni eğitim öğretim yılına yetişmediğini belirterek şunları söyledi.
2: Koskoca bir yaz tatilini boş geçirip son dönemde hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışılması da büyük bir planlama eksikliği olduğunu gösteriyor. Bizler okullarımıza önem verilerek, planlamanın baştan koordineli yapılarak, önceliklerin eğitime verilerek hızlı bir şekilde bu hizmetin tamamlanması gerektiğine inanıyoruz. Okula ulaşım yapılabilecek tek yol hazırda bulunan mevcut olarak görmüş olduğunuz bu yol. Bu yolun da kaldırımı dahi bulunmamakta, yük araçları geçmekte. Kaldırım dahi olmayan bu yoldan öğrencilerin ulaşımı gerçekten nasıl sağlanacak onu da merak ediyoruz. Okulun arka tarafından da girişinin bulunduğu bölgede de yine herhangi bir yol yapımı mevcut değil. Hızlı bir şekilde yolların açılarak öğrencilerin güvenli bir şekilde geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Traktörlerin görmüş olduğunuz üzere ya da büyük yük araçların geçişi de öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atmakta. Herhangi bir kasis yok, kaldırım yok. Uyarı levhaları konulmuş ama görünür bile değiller. Bu konuda da belediyenin gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
1: Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Gültepe Kapalı Cezaevi'nin mesleki eğitim merkezi olması gerektiğini belirterek, Gültepe Kapalı Cezaevi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi olarak yeniden hizmete kazandırılmalıdır. Bugün mesleki eğitim alan öğrencilerimiz ciddi mağduriyetler yaşamaktadır, dedi. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, ülke genelinde düzenlenen ailem güvende operasyonlarını desteklediklerini belirterek, şunları söyledi.
3: Kayseri Aile Platformu olarak bizler hem hukuki alanda hem eğitim alanında şimdiye kadar yaptığımız seminerlerde, sempozyumlarda olduğu gibi bundan sonra da aile mevhumunun, güçlü aile mevhumunun her alanda vurgulanmaya ve menfi akımlara, bu sapkın dayatmalara karşı etkili duruşumuzu sergilemeye devam edeceğimizi bildirmek istiyorum. Buradan tüm dostları selamlıyorum ve Kayseri özelinde tüm aileleri bu konuda hassas olmaya davet ediyorum.
1: Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı ikinci olan birlik meclis toplantısı 18-19 Eylül tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilecek. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen av koruma kontrollerinde ses cihazı kullanarak avlanan bir kişiye idari işlem uygulandı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalında yayımlandı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Türkiye 2028 Dünya Tekvando Pomse Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Böylelikle 2008'de Ankara'da yapılan şampiyona 20 yıl sonra yeniden Avrupa kıtasına dönmüş olacak. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetime kayyım atanmasına yönelik İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesinden erteleme kararı çıktı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda teknik fauller ile sportmenlik dışı faul dahil bazı kuralları güncellediğini duyurdu. Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenecek. 2029 yılındaki organizasyon Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilecek. UEFA 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce öğrenci üniversite kayıt ücretlerinin arttırılması ve yükseköğretimde uygulanan başarı koşullarının ağırlaştırılmasını protesto etti. Gazze'de soykırımcı İsrail'in bombardımanında hasar gören binanın yıkılması sonucu ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 20'ye ulaşırken çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu bildirildi. İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Yatta beldesinde 8 Filistinlinin yaşadığı evi yıktı. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel arz endişeleri ve rafineri kapasitelerindeki sıkışma Almanya'da akaryakıt fiyatlarını ard arda yeni zirveye taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin başlamasından bu yana birliğin ithal fosil yakıtlara 90 milyon euro ilave ödeme yaptığını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Katz, kapsamlı saldırıları işaret ederek Gazze şeridinde işi bitirmeye ve Filistinlilerin sürgün planını hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi. Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail'in Yahudi bayramlarını bahane ederek El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nin bugünden itibaren Perşembe akşamına kadar ibadete kapandığını açıkladı. Meksika Senatosu, devlet başkanının talebiyle yapılan başvuruyu onaylayarak eğitim amacıyla 139 ABD askerinin ülkeye girişine izin verdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa sunulan finansman desteklerine ilişkin 480 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere 23 yılda esnafımıza 853 milyar lira finansman desteği ve kolaylığı sağladık. Tam 4 milyon 760 bin kez kullanım olmuş, dedi. Kayseri'nin doğalgaz ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %21,72 azalarak yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküp oldu. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0,93 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla %21,91 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 itibariyle 4,5 trilyon lirayı geçtiğini ifade etti. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %6,9 azalarak 4 milyon 520 bin 968 ton oldu. Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesi hesaplara yattı. Hizmet üretim endeksi Temmuz'da yıllık bazda %3, aylık bazda ise %1 artış gösterdi. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 66 kuruş,

0: Sıcak geçişleri öngörülüyor. Sıcaklık eğrisi ise genel tabloda mevsim normallerinin üzerindeki seyrini koruyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 31 santigrat dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 14 derece bandına çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Akkışla, Pınarbaşı, Sarız hattında termometreler 27 derece işaret ediyor. Bünyan, Özvatan ve Tomarza çevrelerinde ise değerler 28 derecede dengeleniyor. Yahyalı'da 29 derecelik bir seyir kaydediliyor. Develi, Felahiye, İncesu ve Sarıolan genelinde İbre 30 santigrat derece eşiğine dayanıyor. Yeşilhisar'da ise sıcaklık artışı sürerek azami 32 dereceye ulaşıyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda Yozgat 26, Nevşehir, Niğde ve Sivas 29, Kırşehir ise 30 santigrat derece seviyelerinde ölçülüyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişinin getirdiği ılıman seyir devam ediyor. İstanbul 23, başkent Ankara 27, Ege'nin incisi İzmir ise 28 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdussever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Teknesahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalında yayımlandı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Türkiye 2028 Dünya Tekvando Pomse Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Böylelikle 2008'de Ankara'da yapılan şampiyona 20 yıl sonra yeniden Avrupa kıtasına dönmüş olacak. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetime kayyım atanmasına yönelik İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesinden erteleme kararı çıktı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda teknik fauller ile sportmenlik dışı faul dahil bazı kuralları güncellediğini duyurdu. Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenecek. 2029 yılındaki organizasyon Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilecek. UEFA 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları duyurdu. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yayın tekrarı.
7: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında yola çıktı sizlerle beraberiz.
8: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol açık.
6: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
9: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
10: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
7: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
9: Evet.
7: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında yol açıkta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllörgün.
9: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
7: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
11: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
7: Benim param o da benim.
11: O da benim.
7: Benim param. Benim param o da benim.
11: O da benim.
7: Benim param benim.
11: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
7: 2011.
11: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak
7: kadar. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
11: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
7: Tamam.
11: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriye'de.
7: Hepinize selamlar olsun. Yol açık. Bugün itibariyle de başlıyor.
6: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
9: Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Yol Açık programına hoş geldiniz. Bugün yayını ben açtım. Birkaç dakika sonra da Mustafa Bey de aramızda olacak. O gelene kadar da ben programın açılışını, günün önemli gelişmelerini ve para piyasalarında neler oldu, neler bitti, bunlarla ilgili sizlere de bilgi vereceğim. Sonrasında da Mustafa Bey katıldıktan sonra ana gündem maddelerimize döneceğiz. O zaman neyden başlayalım? Her zamanki gibi para politikalarından başlayalım ve dolarda, euroda ne olmuş? Brent petrol hepimizin bir taraftan kulağı 100 TL'ye yaklaşan bir mazottan bahsediyoruz. Orada neler olmuş? Ve bir taraftan da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda durum nedir? Dün 2,41 oranında bir düşüşle 13.892 liradan kapatan bir ulusal yüz endeksi var. Dolar 48 lira 65 kuruştan, euro ise 56 lira 20 kuruştan ufaktan %0.5 oranında bir artışta. Gram altında ufacık bir %1'in altında bir artışta 0.71 artışla 6.762 TL'den işlem görüyor sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Brent petrolde de çok azıcık bir geri çekilme var ama buna rağmen 100 doların hala üzerinde 104 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Diğer taraftan da çeyrek altın ne kadar derseniz de şu an İstanbul'da 11.055 TL, muhtemelen Kayseri'de de 11.100-11.150 civarında bir fiyattan satın almanız mümkün. Tabii bu satın alma fiyatı, satış yapacağınız zaman da arada bir 500 TL 700 TL gibi bir komisyon ya da alım satımda bir fark, komisyon demeyelim ama bir fark olacağı kesin. Bu bilgileri verdikten sonra neler oluyor dersek Mustafa Bey'in katılmasına kadar. Dün önemli gelişmelerden bir tanesi özellikle gıdada yaşanan enflasyona yapılan bir müdahale vardı. 42 ayrı şirkette 41 gözaltı kararı, 20 ayrı şehirde gözaltılar oldu, operasyonlar yapıldı. Mevzu ne? Çok kısaca özetleyeyim. Malum hepimizin bildiği bir konu var sevgili dinleyicilerimiz. O da şu. Örnek veriyorum, domates ya da portakal olsun. Hadi portakal olsun. Tarlada çiftçi diyor ki ben bu portakalı kilosu 5 TL'den sattım diyor. Sonra biz bunu markette nihai tüketici olarak, örnek veriyorum, 50 TL'den alıyoruz. Yani tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında 10 katı bir fark var. Şimdiye kadar da hep söylenen arada 4-5 tane aracı kurumlar nedeniyle 5 TL 10 lira oluyor, 10 lira 20 lira oluyor, 20 30 lira oluyor derken, marketten sonrasında da biz nihai tüketiciler olarak 50 TL alıyoruz. Ama bunun böyle olmadığına dair emarelere biz birçoğumuz bunu kendi aramızda konuşurken devletimiz nihayetinde olaya el koydu. Adalet Bakanlığı. Halbuki Ticaret Bakanlığı'nın konusu mudur bilmiyorum. Sanki onların daha çok konusudur ama Adalet Bakanlığı'nın girişimiyle yapılan bu gıda denetlemesinde fahiş fiyat uygulamasının ve tarlada 5 lira olan bir ürünün markette 50 TL'ye nasıl geldiğinin bize açıklamalarını da yaptılar. Ne olmuş? 5 TL'de çiftçimiz bunu diyor ki, ben harap biçimdeyim, para kazanamıyorum, 5 TL'de satıyorum. Ama faturalara baktığınız zaman aynı çiftçiden aynı ürün 18 liradan alınmış ya da 20 liradan alınmış gibi gözüküyor. Silsile olarak bunlar yapılınca da biz marketlerden çok daha yüksek fiyatlar alıyoruz. Bakalım neler olacak? Birçok şehirde gözaltılar var. Birçok şirketin yöneticilerine gözaltı kararları var. Umarız ki bunun arkasına gider devletimiz, hükümetimiz. Umarız ki bizler hem çiftçinin kazandığı, aynı zamanda nihai tüketicilerin de daha uyguna meyve sebzeye ulaştığı bir Türkiye ile karşı karşıya kalırız. Umarız bunlar gerçekleşir. Mustafa Bey de stüdyolarımıza geldiler. Gelene kadar ben de birkaç dakika sizlere bilgi verdim. Mustafa Bey, günaydın. Hayırlı sabahlar.
7: Kusuruma bakmayın. Sabah bir olmayacak bir kazanın, bizlik değil, benlik bir şey yok. Bizde Allah de bir şey yok. Çok şükür olmaz. Ama trafikte böyle bir akış dengesinin dengesizliği içerisinde kalabiliyoruz bazen. Hakikaten de artık yani İstanbul trafiğine dönmeye başladı iş. Yetişeceksek ve vaktinde gideceksek, mahcup olmayacaksak yarım saat bir daha öne atmak lazım. Evet. Yani normal çıkış 20 dakika mı geliyorduk? Tam bir 30 dakika daha üstelikle 50 dakika filan önce çıkmakta fayda var gibi.
9: Çok uzun zamandır gidiyoruz iş icabı. Orada şöyle bir kültür ya da bir anlayış var. İşte sözleştin, saat 11'de şurada geleceğim. Gelemedi. 20 dakika, yarım saat. Ne oldu? Ya trafikte kaza vardı. Trafikten nedeniyle kilitlendi. Ve hiç kimse ya bırak sallıyorsun demiyor.
7: Demiyor, evet.
9: Demiyor ve bunu anlayışla karşılıyordu. Ve biz yavaş yavaş Kayseri olarak da buna doğru dönüyoruz sanki Mustafa.
7: Evet, vallahi ona doğru
9: dönüyor. Birçoğumuzda bu artık bahane, tabii ki bahane ayrı bir şey ama geçerli ve haklı bir sebep olmaya başladı. Trafikte geçen zaman hiç hesapta olmayan gecikmeler yaşanabiliyor.
7: Aynen öyle. Şimdi biraz önceki girdiğin konuyla alakalı da ufak bir ekleme yapayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek ilginç bir operasyon mantığıyla gidiyor. Takdir ettiğim tarafları var. Yani bunda hakkını yememek lazım. Mesela çok uzun zamandır, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bağlantılı bir operasyon yapıldı. Daha öncesinde de operasyon vardı. Ara dönemlerde operasyonlar da bu anlamda Akın Gürlek dönem öncesi ve sonrasında devam ediyor ama suç örgütlerine, çetelere, çetelik yapanlara, zorbalık yapanlara karşı çok önemli bir mücadeleden bahsedebiliriz. Bu anlamda tebrik etmek lazım. Şimdi Akın Gürlek hem yakinen hemşerimiz sayılır buradan, Nevşehir'den kaynaklı, ama tarz ve üslubu olarak böyle çok da ya nasıl bir adammış dediğimiz bir adam değildi başlangıcının öncesinde. Ama son dönem nokta operasyonlarını bu anlamda başarılı bulduğumu açıkça itiraf etmem lazım. Biraz önce senin bahsetmiş olduğun gerçekte ve operasyonda da yine tebrik etmek lazım. Yani gıda üzerinden tarladaki 5 liranın 50 liraya nasıl çıktığı diye bize lanse edildi ama hadise o değil, aslında mali bir operasyon var. Sahte fişlerin, pusulaların, ihsallerin yapıldığı alanda tekelleşmenin olduğu, tam bu suç örgütü işi gibi 41 ayrı firmada 41 ayrı yöneticiye yapılan, yani her firmadan birer tane cımbızlamışız gibi böyle bir alan var. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Ne olursunuz vatandaşları da bizim de kendi kafamızda bu anlamda bir aydınlatmamız lazım. Operasyon gerekliydi ve yapıldı. Bu saatten sonrası iş adaletin işi. Yani adalet burada bir suç var ya da suçlu var diyecek, yargılayacak ve sonucunu bulacak, burası ayrı. Ama piyasadaki fahiş fiyatın sebebinin bu olduğu ve bundan sonra da bu fahiş fiyatın düşeceğine yönelik oluşturulan bir algı otomasyonu var. Bu algı otomasyonu yapılmasın demiyorum. Keşke hani düşüyor kardeşim piyasada fiyatlar deyince enflasyon düşebilse, bu algının üzerine oturabilse. Ama çok iyi hatırlıyorsun, bu yayınlarda da çok fazla konuşmuştuk. Efendim fahiş fiyat ekonomisine karşı mücadele edeceğiz diye 3 harfli marketlere hedef aldığımız dakika başı zabıta denemli temri yaptığımız, zabıtaların gidip 3 harfli marketlere kafa tuttuğu, kasiyerlerle tartıştığı dönemi çok çok iyi hatırlıyorsun. Sonucunu alabildik mi? Buradan alamadık. enflasyonu düşürme noktasında dalamadık. Şu an yapılan operasyonda özellikle manav grubu diyebileceğimiz grup için yapılan bir operasyon var. Gıda grubu için bir operasyon var. Burada belki bir hareketlik oluşabilecek. Ama bunun karşılığında enflasyonu bunlar yükseltiyormuş ve bundan dolayı da enflasyon düşecekmiş ya da fiyatlar bundan dolayı sadece tek başına yüksekmiş algısının da içinden bir miktar artık çıkmamız gerekiyor. Şu an sen yayın girişinde dinleyerek de geldim seni. Başladığımız bir alan var. Altın, Brent'in kendi piyasası var. Şu an itibariyle 108 dolara çıkmış bir Brent petrolden bahsediyoruz. 108 dolar şu an itibariyle. Sen başka bir kaynaktan bakıyor olabilirsin. Şu an itibariyle Bloomberg kaynağından bakıyorum, onu da söyleyeyim. Şu an itibariyle 108 dolarlık bir fiyat, 108 dolar 15 centlik bir fiyat söz konusu. Şimdi 108 dolara çıkmış bir Brent petrolün içerisinde biz daha uygun fiyatla ekmek yiyeceğimizi, domates yiyeceğimizi düşünerek kendimizi bir anlamda zorluyoruz. İşin kötüsü de şu Ali'cim, biz piyasadan bunu çok çok fazla alışkınız biliyorsun. Bu fiyat arttığı anda piyasaya yansır, düştüğü anda yansımaz. Devlet bile yansıtmıyor. Aynı anda. Şimdi domatesin buraya gelme fiyatında ya da işte atıyorum şimdi domates diyorum ama pratik olsun diye salçalık domates olsun, üzüm olsun, pekmez olsun, incir olsun problem değil. Buraya gelme fiyatındaki nakliye bindisi kilogram başına misal veriyorum 5 liraya geliyorsa benzin artınca 6 lira 6,5 lira oldu diye bakıyorsak işin içerisine, yarın bir gün benzin yeniden 80 liraya inse, mazot 80 liraya inse fiyat aynı kalacak. Fiyatlar buradaki fiyatlar değişiklik yani o öğrendiği yeri, alıştığı yeri çok fazla geriye bırakmıyor. Tüm dünyayı etkileyen bir alan var ama bizi daha fazla etkilediği aşikar. Elimizdeki pozisyondan dolayı daha net aşikar. Mesela dünkü hikayeye de geçelim. Borsa İstanbul'un %2.41'lik düşüşü. Müthiş bir rakam. Yani bir günün içerisinde senin Türkiye'deki hisse senetlerin ve işlemlerin 2.41 seviyesinde düşmüş. Bu hala piyasadaki dengesizliğin ve mantıksızlığın belki de bir miktar daha öne çıkmasını ya da bir miktar daha anlatılmasını gösteriyor. FED kararı öncesinde böyle bir hadi ne olacak kıvamımız var ama belirsizlik her şeyi başka bir noktaya doğru getiriyor.
9: İhtimali var. Şimdi piyasa %90 ihtimalin üzerinde, evet, Amerika Merkez Bankası'nın bir faiz artırımına gideceğini satın almış durumda. Hı-hı. Fiyatlamalar buna göre yapılmaya başlıyor. İşte bugün açıklaması yapılacak. Muhtemel ve büyük yüksek ihtimalle faizler yükselecek. Evet. Faizin yükselmesi %4.5-5'ler konuşuluyor. Buna çıkması bizim için aylık faiz neredeyse adamların yıllık faizi. Bunu bir kenara bıraktık.
7: Bu bir tartışma konusu haline geliyor.
9: Bu tartışma değil. Adamların kendi içinde değerlendirdiğimizde onlar için çok büyük bir rakam. Dolayısıyla yabancı ülkelerdeki sermayenin tekrar ABD'ye gitme ihtimali yüksek. Hı hı. Bu nedenle bugün altına özellikle dikkat edin. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse altında ciddi bir düşüş bugün görme ihtimalimiz çok yüksek. Eğer faizler artırsa, bu bir ihtimal, böyle olacak demiyoruz, hiç kimse bilmiyor. Ama olursa altında bir düşüş olur. Peki sabit bıraktı, düşürmedi. Ne olur derseniz tam tersine bu sefer altında emin olun 100-150 belki 200 dolarlık bir sıçramayı da yine bugün görebiliriz. Çok kırılgan şu an. Bugün çok kırılgan. Ne olur ani ve panik hareket yapmayın. Öngörülerle hareket etmeyin. Temkinli olmakta yatırımcılar için söylüyorum. Alalım mı, satalım mı, ne yapalım diyenler için temkinli ve riske edilebilir rakamı minimumda tutarak hareket ederseniz zararınızı da minimize etmiş olursunuz.
7: Evet, haberiniz olsun. Yani bugün hareketli bir hikaye olmuş olacak. Hareketli bir düzenek olmuş olacak. Herkesin de dikkatli olması gereken kısımlar var. Efendim gündemde ne var diye bakıyorum. Şu an itibariyle FED'e kilitlenmiş ve petrol fiyatına kilitlenmiş bir Türkiye gündemi var. Siyasette de hareketliliği çok rahatlatan ya da ne oldu burada diyebileceğimiz bir alan yok. Yani sadece dünkü hadise, dün bir yazı gitti Yeni Parti'ye. Bu isimle seçime girme sıkıntısı.
9: Marka muhabbeti.
7: Yaşayabilirsin. Ya. Aynen öyle. Yaşayabilirsin dediler. Yeni Parti acaba şu an itibariyle şeye mi döneyim? Değişim Partisi diye bir şey vardı, algıları vardı. Buna mı dönsek, başka bir şey yapsak mı acaba noktasına geldi. Adı Yeni Parti'ydi ama Yeni Parti marka ve logosuyla şu an itibariyle hareketliliğinde zorluk çekecek gibi görünüyor.
9: Yani Yeni Parti dediğimiz oluşum içindeki de ya bu geçici bir isim. Biz şimdilik bunu koyduk. Biz bunu değiştireceğiz, çalışıyoruz demediler mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Temmuz ayında.
7: Onu hatırlamıyorum.
9: Söylediler. Bu bir geçici, biz şimdilik bunu. Tamam, isterse kalıcı da olabilir, benim için bir problem yok. Evet. Ama öbür tarafta marka, yani şurada bir tane bir büfe, bir bakkal üzerine işte hani kendi soyadımdan gideyim, Öztürk Gıda dediği anda ya da Öztürk AŞ dediğinde eğer o marka bana aitse ben oradaki küçücük bir bakkalın tabelasını indirttirebiliyorum. Piyasadan bir markası varsa toplattırabiliyorum. Bu önemli bir konu. Bu herkes için geçerli. Bakın bu siyasetten bağımsız bir şey. Marka, tescil bunlar önemli. Varsa böyle bir sıkıntı ya çözün ya size böyle bir dava açma ya da tabelanızı değiştirme ihtimali olan firma ya da başka parti varsa ya şimdiden satın alın marka sizin olsun ya da seçime girmeden önce şimdiden değiştirmekte de fayda var.
7: Vallahi başlarına gelen kimsenin başına gelmedi. Şimdi siyasi hikaye başka bir yerden bakalım. Bu CHP üzerindeyken ve Özgür Özel üzerindeyken de aynı şeyi söyleyebilirim. Parça parça oldu. Şu an CHP'li arkadaşlarla ya da eski CHP'li arkadaşlarla konuşurken de sen hangi taraftaydın? Hani putlancı mıydın, diğer taraftan mıydın sorusunu hani biliyoruz, tamam genel başkanları değişti ama alt kadronun dağılımlarını ve süreçlerini bilmekte bir baştan zorluk çekiyoruz. İki, yeni bir teşkilatlanma ve yeni teşkilatlanma da şu an Türkiye'nin meclisteki sandalye sayısı olarak bakmış olduğun zaman en büyük ikinci partisi haline geldi adamlar. Doğru mu? Ana muhalefet oldu. CHP, bildiğimiz CHP şu an 5. parti seviyesinde. Evet. Bu adamlar yarın bir gün seçime girecek, ellerinde bütçeleri yok. Devlet Bahçeli bununla alakalı açıklama yaptı hatırlarsın dönem içerisinde. Dediler ki ya yeni partiye de biz bir şeyler versek filan. Yani bağımızdan bir şey mi bağışlıyoruz, üzüm mü bağışlıyoruz ayrı bir hadise. Ama yaklaşım evet yeni partililer açısından da haklı bir bakış açısı olarak görüldü. Bu da çıkmadı. Zaten çıkamaz öyle pat diye size para verdik diyebileceğimiz bir süreç yok. Seçim yasasının değişmesi lazım. Yani senin temsil ettiğin milletvekili sayısına göre ben sana para vereyim demek lazım.
9: O zaman
7: lazım.
9: Da CHP'den almak lazım.
7: O zaman tabii CHP'den de almak lazım. İkinci bir hadise şu. Sen buna döndüğün anda şimdi milletvekili başına kaç lira alıyorsun? Atıyorum merkezi bütçeden. Misal veriyorum. 10 milyon para alıyorsun. Tamam. Milletvekili transferleri daha bedelli hale gelmez mi?
9: Ya.
7: Düşünsene. Zaten ben sana gelince partin 10 milyon alıyor. Onu da sen koy üstüne ya da onun 5'ini bana ver partinin büyüklüğüne göre. Otomatik olarak başka bir ekonomiye döner ve bunu da çıkartamazsın. Ya bizim o zaten geçişlerimiz, şimdi yaz döneminde konuşamadık ama konuşmamız gereken hikayelerden de bir tanesi bu. Yani sürekli siyasi alanlardan birbirlerine geçiş var ve geçişin sonu durmuyor. Mesela kayyum atanan veya görevden el çektirilen belediyelerin yerine seçimler yapıyor. Kim kazanmış seçimi orada? Misal veriyorum, zaten operasyon yapıldıysa CHP kazanmıştır. Yani başka bir belediye operasyon yapılmadı bir AK Partili belediye. CHP'de operasyon yapılmış, belediye başkanı alınmış, döndük belediye başkanı görevden el çektirilmiş, tamam hadi bakalım meclisten seçim yapıyoruz, bir bakıyorsun aynı meclisten AK Parti çıkıyor. Nasıl çıkartabildiniz bunu? Yani düşünsene şu an bizim Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, yani çok şükür öyle bir hengamemiz yok da örnek misal olsun diye veriyorum. Memduh Bey'i görevden alıyorsunuz ve yerine diyorsunuz ki bu meclis CHP'den ya da başka bir partiden isim çıkarsın, çıkartmaz ki. İçerideki yoğunluk, hatta biz bu ayki mecliste mesela o geçişlerden dolayı yaşadık. Yeniden Refah Partisi'nin bir tane Büyükşehir Belediye Meclis üyesi kaldı. Bir adet. Şimdi bir bakıyorsun Yeniden Refah'tan ayrılanların bir kısmı MHP'de, bir kısmı AK Parti'de. CHP kendi içerisinde ikiye bölündü. Bağımsıza geçenler var. Ortalık hallaş pamuğuna döndü. Biz oyu kime vermiştik?
9: Ya bu şey gibi değil. Futbol, işte Galatasaraylıyım. Hadi diyorum ki Osimhen'i Galatasaray aldı. Oynadı. Devre arasında Fenerbahçe istedi. Fenerbahçe transfer oldu. Adam gollerini de vurdu. Ben şunu diyemem. Ya ben Galatasaray taraftarıyım. Kardeşim Osimhen bizim futbolcumuzdu. Fenerbahçe Beşiktaş'ı nasıl geçirdi diyemem. Çünkü onun parasını ben vermedim. Ama vekillerin oyunu ben verdim.
7: Parasını da sen veriyorsun.
9: Yani.
7: Şimdi evet, bir saniye.
9: Parasını da ben
7: şimdi
9: verdim.
7: Geçtiğimiz günlerde bir açıklama var. Bunu daha önce konuşuyoruz. Mesela diyoruz ki devlet diyor şu kadarını sübvanse ediyor bir işin diyor. Nereden sübvanse ediyor?
9: Hepimize topladığı vergilerle okay. Nereden olacak?
7: Şimdi bunu belediye çalışmalarında da söyledik. Belediye başkanı diyor ki sizler için abi sizden Allah razı olsun hanımının altınlarını bozdurup getirmedin. Bu belediye bütçesiyle yaptın. Tabii ki iyi yönet. Tabii ki daha iyisini yap. Ama artık şu kısımdan bir vazgeçelim. Ve lütfen vazgeçelim. Bak toplumda çok fazla hezeyanı

0: beraber partisine de oy verdim. Şimdi sadece Halil'e oy verdim diyecek olursam o zaman bundan sonra bağımsız gidelim kardeşim. Herkes bağımsız boyun ölçüsünü görsün. Şimdi dönüyoruz. Ya bizde başladı biliyorsun işte Dursun Bey'in İYİ Parti'den AK Parti'ye geçişiyle de başlamıştı hikaye. O zamandan beri sürekli bir siyasetçilerin içerisinde sürekli bir hareketlilik var. Ama biz siyaseti hani geçişleri doğru bulmadığımı ayrı bir hadise. Dinleyenler iyi kötü bilir bunu, hiçbir alanda doğru bulmuyorum. En azından birbirine zıt alanlarda doğru bulmuyorum. Bu ayrı bir hadise ama... süreci şöyle değerlendirelim. Siyasetçi bizi yönetiyor kıvamına geldiğimizde pazartesi günü belediye meclisinde aynısını konuştuk. Meclis çıkışında ayaküstü. Orta Anadolu kapandı. Gidiyoruz ve belediye meclisinde ve belediye başkanına diyoruz ki kapanırken neredeydiniz? Memduh Bey'in hangi görev tanımında var Orta Anadolu?
1: Hiçbir yerinde yok.
0: Tanımda var mı? Yok. Hayır, yok. Peki ilgilenmiş mi? Aramış, görüşmüş.
1: İlgilenmiş.
0: Tamam, abilik yapmış, büyüklük yapmış, şehir için bir şeyler yapmış. Eline koluna sağlık. Görev tanımında var mı? Ya da Sayın Palancıoğlu'nun, Sayın Çolak Bayraktar'ın, Sayın Mustafa Yalçın'ın görev tanımında var mı Orta Anadolu? Normal şartlarda yok. Maksimumda dersiniz ki Orta Anadolu fabrikasının bulunduğu bölge Melikgazi bölgesinde, misal veriyorum. Bizden izin istemişlerdi imarda. Biz şu izni verdik ya da vermedik. Ya bak, maksimum senin fabrikayla ilişkin bu kadar. Ama biz şu an itibariyle belediye dahil olmak üzere, siyaset alanı dahil olmak üzere herkesten bir umutla bekliyoruz. Ve diyoruz ki lütfen siyasetçi gelsin ve bizi yönetsin. Bunu daha önce de söylemiştim. Bundan 50 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce hikaye şöyle başlıyordu. Dinleyenler ve hatırlayanlar, bizim yaşamsellerimiz çok çok iyi bilir. Sanayici bir araya gelir, milletvekili, genel başkan yardımcısı vesaire dediğiniz lütfeder. Sanayici der ki sayın vekil, bizim şunlar şunlar da sıkıntımız var. Vekil de derdi ki emredersiniz efendim, biz zaten bunun için burada değil miyiz derdi. Hikaye bu kadarla biterdi. Şu an siyasetçiyi şehrin ekonomisini düzeltmesi için perde önüne koyuyoruz. Mesela şöyle diyoruz, savunma sanayinde yatırım yapmak için siyaset. Ne yapacak abi siyasetçi? Senin cebindeki parayı hükmedebilir mi Halil? Maksimum devlet üzerinde senin cebinden vergi olarak kalır. Bunu başka ne yapacak?
1: Savunma sanayiyle alakalı eğer bir fabrika olacaksa bu belediyenin görevi değil. Bu beni temsil eden, meclise gönderdiğin vekillerin işidir.
0: Değil. Orada da bir adım daha. Savunma sanayinde bir iş yapacaksak bu özel sektörün cebinde parası olan, bu işin müteşebbisi olan insanların işi. Siyasetçiden biz sadece şunu isteriz. Biz 10 tane adam bir araya gelelim. 100 tane adam bir araya gelelim. Savunma sanayi ya da gıda sanayi, ya biz süt üreteceğiz ya, bir şey yapacağız. Yani bir şey yapacağız. Biz buna karar veririz. Karar verdikten sonra da döneriz siyasetçiye ya da alana, deriz ki belediye bize ruhsat verin. OSB'ye gideriz, bize yer verin. Sanayici de bizim siyasetçilere ne işimiz olur? O zaman deriz ki sayın vekilim, bizim şöyle bir projemiz var. Bize buna teşvik çıkartır mısın ya da teşvik kapsamını alır mısın? Maksimum diyebileceğim sadece bu. Bunun dışında teşvikle bir işim yoksa, özel bir önergeyle bir işim yoksa benim siyasetçiyle ne işim var? Ben milletvekilinden ne isteyeceğim bir şey üretmek için ya? Ya düşünsene Halil'cim, sen şu an onlarca firmayla görüşüyorsun gün içerisinde. Hangi firma siyasetçiden izin alarak bulundu? Dünkü görüştüğün hangi firmanın siyaseten bir izni var? Gerek yok ki.
1: Gerek yok.
0: Ben müteşebbisim. Benim bir sermayem var, işimi yaparım. Tıkandığım yerde ya da yenilik, mesela biz yurt dışında şunu gördük, bunu Türkiye'de yapacağız. Ama kanunlarımız buna müsaade etmiyor. Yolumuzu açar mısın? Anlarım. Bunun dışında benim buna bir ihtiyacım yok. Orta Anadolu'nun üretim yapması ya da yapmaması için siyasetçiye ihtiyacı yok. Şimdi bak, kızıyoruz. Kızacağımız çok fazla yer var. Orta Anadolu bence önemli bir alan, önemli bir kırılım noktası, evet, ama siyasetçiden beklendiğimiz, yereldeki siyasetçiden beklediğimiz şeyi. Cünsene Hulusi Paşa'dan şunu istiyoruz, yani Orta Anadolu kapanıyor paşam. Ayşe Hanım, Şaban Bey, Dursun Bey, Cahit Cıngı, Bayer Vekilim, biz bunlar ne yapsın bu adamlar? Ülkede bir kriz var. Dünyadaki tekstil dengesinde ülkenin dengesizliği var. Tüm her yerde denge bozulmuş. Siyasetçi maksimum şunu yapar. Orta Anadolu'ya gider. Der ki sizin için ne yapabiliriz? Tabrikanızı başka bir şeyle değerlendirebilir miyiz? Bir teşvik, bir destek. Bunun dışında bitti.
1: Bu görüşmede mutlaka olmuştur zaten.
0: Oldu da zaten.
1: Sonrasında Orta Anadolu demiş ki yok kardeşim, ben senin söyleyeceklerini de hesapladım, kitapladım. Öyle değil. Ben bu kararı da verdim dediği andan itibaren de
0: kimsenin yapacak
1: belediyesi şey, başkanım da ya da siyasetçisi ya da vekiller şey, kim ne diyebilir?
0: Kimsenin
1: firma bazında şey, alınmış olan bir karar.
0: Bunu bilelim, buna göre davranalım ve siyasetten beklentimizi memleket olarak bir körleyelim. Bak, siyasetten ne bekleriz? Mesela buraya yol getirsin, bekleriz. Artık bizim otobanımız gelsin, bekleyebiliriz. Demiryolu taşımacılığında başka bir akışla lojistik merkezi kuracağız diye beklediğimiz şeyin hızlanmasını, hareketlenmesini

0: bekleyebiliriz. Şehir içi mesela bu kadar çalışanın organize gitmesi için bir dönem Mustafa Çelik döneminde vardı, hatırlıyorsun, banyo hattı olarak iç hat yapalım.
1: Ne oldu o iş?
0: Yapamadı. İptal oldu.
1: Ne kadar para harcandı?
0: Valla ne kadar harcadık hepsi çok oldu.
1: Yanlış mı kaldı? 600 milyon TL gibi bir rakam mıydı? Yanlış hatırlıyorum. Valla
0: tam
1: böyle bir rakam,
0: tam hatırlamıyorum kalmış. Ama ne kadar harcadıysak çöp oldu. Evet, duraklarıyla vesaire hurdaya döndü. Tabii hurdaya çöktü. Şimdi doğru projeydi, yanlış projeydi ben bilmem. Başlangıç vardı, bir çözüm üretiyordu. Hani bunu da kim açıklar? Mesela bana derseniz Kartal Kavşağı'nı nasıl düzeltirsiniz? Ben sadece kendi yaya olarak veya taşıt trafiğindeki insan olarak fikir verebilirim. Bunun dışında verme şansım var mı? Bu işin uzmanları var. Uzmanları bakacak bu işe. Biz siyasetten ve alandan bunu bekleyeceğiz. Mesela vergi dairesi başkanlığı ya da işte atıyorum ne olsun... İşte istinaf mahkemesi başkanlığının bölge dairesi burada yok diye bununla alakalı burada olsun. Bizim vatandaşımız buradan işte Adana'ya gitmesin, Konya'ya gitmesin diyebilirsin. Bu da siyasetin işi. Onun dışında ben ne yapabilirim? Mesela organizede yatak yapan ya da kanepe üreten X firması. Halil İbrahim Öztürk firması. Ne ister ki vekilinden? Efendim siz aslında ne yapacağım ben sana?
1: Hiçbir şey istemem. Ne isteyebilir ki?
0: Bu kadar. Sen üreteceksin, satacaksın. Maksimum gider dersin ki ben devletin fuar desteği varmış, bana vermediler. Suçum kabahatim ne dersin? Vermedilerse başka ne yaparsın ki? Elektrik faturasını senle ben aynı ödeyeceğiz. Diğerini aynı ödeyeceğiz. GES yapacaksan senle ben aynı yapacağız. Parasını vereceğiz, yerini bulacağız, alanını bulacağız. Siyasetten beklentilerimiz ya da siyaset üzerine kurulan iş dünyası modelinden bizim zihnimizde bu nedenle çıkmamız gerekiyor. Neyi kaybediyoruz Halicim? Bunu özellikle açtım. Orta Anadolu üzerinde de açtım. Siyaset burada çok belirleyici. Siyaset alanda çok belirleyici ama o kadar da değil. Özel sektör artık kendi gücünü, kendi ekonomisini, kendi varlığının gücünü çözebilmesi lazım. Şu an milletvekili maaşlarına kadar
1: 240 bin lira mı?
0: 300 bin lira. Evet. 300 bin lira maaş alan bir milletvekili, bunu aşağılamak için söylemiyorum, sakın yanlış anlamayın. Aylık 30 milyon ödemesi olan sanayiciye bir şey yapamaz.
1: Yapamaz.
0: Yapamaz. En fazla maksimum bir bakanın tanıdığıysan, o da eskaza mevzuatın dışına çıkarsa, sana özel bir iş çıkartırsa bir bakanlıktan, bir kamu kuruluşundan iş almayı filan fantazileyebilirsin. Mobilyacı hangi iş alacak ya? Bitti hikaye. Hani müteahhit değilsen, doğru mu? Hani inşaat işi vesaire yapmıyorsan, köprü yol işine filan girmiyorsan o hikayede. Bu da zaten bildiğimiz hükmüyle açık ihalelerle yapılıyor. Sen beğenirsin beğenmezsin. Hani orada bol hikaye dönüyor. İhalenin altından üstünden de bol hikaye dönüyor. Tamam kardeşim, senin ihaleci mantığın yoksa da girme o zaman. Buyur.
1: Biz ona oy verdik, buna oy verdik. Sonra oy verdiğimiz başka bir partiye geçti. O oraya gitti, bu buraya gitti. Hı-hı. Herhangi bir şeyi ayırt etmiyorum. Muhtarların siyasi partiyle bir bağlantısı var mı?
0: Yok. Siyaset dışı olarak seçiliyor. Evet,
1: siyaset dışı. Peki Kayseri'de bütün eğitim camiasını kim yönetiyor? Organizasyonu kim yapıyor? İl Milli Eğitim Müdürü.
0: Doğru.
1: Peki Kayseri'deki dini bütün yapıları?
0: Diyanet İşleri Başkanlığı.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı. Peki emniyeti? Emniyet Müdürü, vali. Bunlar kim? Seçilmiş kişiler mi?
0: Değil.
1: Hiçbiri seçilmedi. Tamamı atanmış olan insanlar. Çok ütopik bir cümle kuracağım. Peki biz şehirdeki, Kayseri özelinde söylemiyorum, tüm Türkiye, imarla alakalı her şeyi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na versek, geriye zaten çok bir şey kalmıyor da, geriye kalan işleri, temizlik, yol, asfalt, zaten diğerleri de su, kanalizasyon falan, hepsi de özel şirket zaten.
0: Evet.
1: Bunları da bir atamayla artık şu belediye başkanlığı seçimlerine, çünkü bir taraftan da rant ve neler duyuyoruz, neler görüyoruz. Daha belki bizim bugüne kadar şurada şu son iki yılda gördüklerimiz buzdağının küçücük bir görünen kısmı. Daha yerin altında Allah bilir kimlerde neler var. Hiç kimseyi töhmet altında bırakmıyorum. Sadece mevcuttan çıkarım yaparak söylüyorum bunu. Peki bunları da bir vali gibi atamayla biz bu işi yapsak?
0: Belediyeler mi?
1: Belediyeler.
0: Şimdi şöyle...
1: Seçim yok.
0: Bizim belediye, onu da birazcık izahat getireyim. Biz aslında bazı noktaları karıştırıyoruz. Eski dönemde bu belediye meclisi mantığının hikayesi şöyle başlıyor. Sen belediye meclisini seçiyorsun seçimde. Belediye meclis üyelerini seçiyorsun. Belediye meclis üyeleri de seçimden sonra belediye başkanını seçiyor idi. Aslında hikaye buradan başlıyor. Yani biz daha denetlenebilir ve daha hareket alanındaki belediye meclis üyesini seçiyorduk. Belediye meclis üyeleri şu an tabiri caizse 3 kuruş oturum paralarına hani hakikaten bir geliri yok bu
1: çok
0: iş.
1: Çok komik bir rakam. Tabii tabii. 600 TL mi 700 TL
0: 2000 lira
1: mi?
0: Bir şeydir
1: öyle
0: maksimum.
1: Öyle bir şey.
0: Bu para için gidiyor el kaldırdı. Tabii tabii el kaldırdı el indirdi filan diye düşünüyorsun işe. Ama hukuki ve mali sorumlulukları var. Mesela bir arsayı yanlışlıkla döndürdüler ticari parsele çevirdiler. Tabii, ticari vesaire yaptı. Yok, olur mu? Buradan dolayı kamu zararı uğradı diyorsan davayı da kazanırsa ya da biri zararı uğradı diyorsa belediye meclis üyelerinden oy verenlere rücu ediliyor. Tamam, git parayı diyor. Işte. Yani mali ve hukuki sorumluluğu var ama sonuca bak belediye meclis üyeleri tamam transfer oluyorlar geliyorlar gidiyorlar ama legalleşen ortada bir yetki alanları yok. Peki yetki alanları ne de işte encümende üyeyiz buradayız bu komisyonda üyeyiz hadisesi var. Başka hikayeler dönüyordur ayrı bir aslında. Şimdi senin dediğin noktaya gideyim. Bu belediye kısmını özellikle anlattım. Biz bu insanları seçerek aslında bir yöntem de seçiyoruz. Kamu ataması o gibi olur mu? Olabilir evet. Ama biz bir yöntem seçiyoruz. Diyoruz ki Halil bu sene işini iyi yapmadı. Mustafa gelsin Mustafa yapsın diyoruz. Biz Halil'in iş yapışını sevmedik diyoruz. Siyasi görüşüyle alakamız da yok aslında adam bize hizmet edecek. Ama sevmedik gel bunu değiştirelimle başlıyoruz. Kamu dağıtım olunca ne olur? Biz hep hikayeye böyle bakıyoruz. Şimdi emniyet müdürümüzü, valimizi seviyoruz. Yani biz şahsen seviyoruz. Toplumun genel hatları da sıkıntısı olanlar dışında genel itibariyle seviyor. Şimdi vali bey böyle olduğu için devlet atasa ne olur diyorsun. Vali bey bir önceki valimiz Şehmuz Bey gibi olursa bu adam bize nereden geldi demiyor musun? Dedik zamanında bu şehir bunu konuştu. Şehmuz Günaydın üzerinde yani pandemi döneminde.
1: Belediye başkanları içinde şehri mahvetti, bir adım ileriye götüremedi tabii, ya da yedi içti hapse girdi demiyor musun? Kayseri önünde söylemiyorum gene.
0: Şimdi
1: aynı şey belediye içinde
0: geçerli. Şimdi burada ya tabii ki aynı şey geçerli Halil'ciğim. Birinde tercihi sen yapıyorsun, birinde atama yapıyorlar. Birinde tercih senin, birinde atama yapıyorlar. Şimdi Memduh Bey üzerinde seçim öncesi eleştirdik. Yaşı, durumu vesairesi hani gençlere mi bırakılsa, şu mu olsa, yenilik mi olsa bir sürü ikinci dönem büyük şehirde. Bu adam 40 yıldır siyasette. Sevmiyorsanız seçmeseydiniz. Bu kadar basit.
1: İşte orada biz aslında
0: şimdi tersine düşün.
1: Yere atıyoruz. Eğer
0: tersine
1: bir umutsuzluk olursa
0: Vali Bey'i, tabii, Vali Bey'i biz seçmiş olsaydık bugün yarın kararname bekleniyor. Vali Bey'i biz seçmiş olsaydık. Bugün de seçim olmuş olsaydı. Sonuç ne olurdu?
1: Şu an bağımsız aday olsun %80 oyla seçilir.
0: Ha, o zaman bir önceki insanların şeyimiz, yok bir ya o zaman onu da göndermiş olurdu.
1: %10 bile alamaz.
0: Mesela her sene yapalım elektronik seçime bindirelim işi. Biz memnun kalmadığımız ya, adamı gönderelim abi ya yani. Işte
1: burada yine seçime geliyor. Seçimde emniyet müdürünü biz seçiyor muyuz?
0: Yok. O İçişleri Bakanlığı işi.
1: Onu anlat.
0: Kural bak ama kanunu uygulayan, kanunun koruyuculuğu yapan kişileri seçmezsin.
1: İşte anlatmaya çalıştım bu. Ütopik bir şeyden bahsediyorum. Olmayacak bir şey değil ama şu an için zaten Türkiye şartlarında çok zor. Ama sen
0: özellikle... Biz niye senin ütopyanı tartışıyoruz sabah sabah ya?
1: Geleceğim nokta şuydu. Asıl gelmek istediğim çevre şehirciliğe devrettik imarda. Belediyenin zaten hani o hani amene tabirle abidik gubidik işlerinin en fazla döndüğü yerler bura değil mi? İhaleler, yollar, altyapılar, imarlar. Ya bir tane beş para etmeyen bir tarlaya bir orada bir belediyenin ya da encümenin bir tane imzasıyla trilyon TL yapıyor. Beş para etmez bir yer.
0: Evet.
1: Ve bunun kararını veren de şehrin ya da herhangi bir yer değil bir tane belediye başkanı yandaşı olduğu akrabasını zengin etmek uğruna yaptığı yer. Ne olur söylüyorum Kayseri üzerinde söylemiyorum. Bütün Türkiye bütün ilçeler için söylüyorum. Böyle bir
0: bütün partiler üzerinde
1: bütün konuşuyorum. Bütün partiler hiç istisnasız. Tüm partiler için söylüyorum bunu. Şimdi bu kadar fazla bir ve rakamlar. Mesela bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi.
0: Tüm bakanlıklardan fazla.
1: Şeyden Milli Eğitim Bakanlığı bir de neydi? Maliye Bakanlığı'ndan sonra üçüncü en büyük bütçe. 440 milyar TL. Ya korkunç bir rakam. Kayseri 15 miydi? Şimdi bu rakamı sen bir adamın ya da bir grubun eline imza olarak yiyebilir çatır çatır. Çalabilir ya da hizmet üretebilir. Sen bu yetkiyi veriyorsun. Çok tehlikeli. O yüzden biz sürekli bunlarla mücadele tamam. ediyoruz.
0: Şimdi peki.
1: Bunu merkezi şimdi bak, hale getirsek.
0: Ahmet Bey'in kulakları çınlasın da şimdi hadi Merve Hanım'la biz aynı şeyi paslaşalım. Bak tek adamda birleşmesi bir yetkinin ve tek adamda kullanılması ne kadar tehlikeli diyoruz. Ama sistemin diğer kısmını bakanlığa dahi devrederken yine tek adam mantığına dönüştürüyoruz. O zaman şunu yapmamız lazım bizim. bakanın verdiği ya da bakanlar kurulunun verdiği kararı daha demokratik bir algıyla meclise doğru yaymamız lazım. Çünkü çok adam karar versin, daha gerçeği bulalım diye. Misal veriyorum. Sen diyorsun ki bir kişinin iki dudağının arasına koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini veriyoruz diyorsun. E biz ülkeyi bir kişinin iki dudağının arasına verdik. Vermedik mi? Şimdi bana de ki bakanlar kurulunun içerisinden A bakanı, B bakanı Cumhurbaşkanı söylemesine rağmen itiraz etti ve bu karar geçmedi diyebilecek bir sürecim var mı? Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olunca iş kutsal ama diğer taraftaki belediye başkanı olunca kutsal dışım olsun. Senin baktığın yerin dönüştüğü yer burası. Bu kısmı geçelim. Biz çoğulcu hale, bak Ali'cim şu an hükümet de aynı sisteme çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmek üzerine yapılan çalışmalarda da Tayyip Bey de bizzat çalışıyor bunu. Ekibi de çalışıyor. Bizim tek insanın inisiyatifine bırakmadan ama akılcı bir mantıkla demokrasiyi çoğunlaştırmamız gerekiyor. Bak demokrasi her zaman iyi bir çözüm değil, evet biliyorum. Ama bir istişare, bir bilirkişi, bir etik kurulu, bir akıl bali kurulu, bir işte bilim kurulu ile bizim bu işleri çözebilmemiz lazım. Şimdi mesela senin söylediğini bakanlık düşündü, Çevre Şehircilik Bakanlığı. Dedi ki biz CHP'li belediyelerde, özellikle diğerlerinde işlerimiz gidiyor. Ama CHP'li belediyelerde birçok imar işini bunlar takos koyuyor. Bizden olanların işini vermiyorlar. Ya da yapacağımız işleri yaptırmaz oluyorlar. Doğru mu? Yapmıyor mu bunu siyaseten? CHP'li belediyeler yapıyor. AK Partili belediyeler de yapıyor. Hiç sıkma. Ama hükümet AK Partili olduğu için dedi ki benim müteahhitim Ali İbrahim Öztürk gidip de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iş almaya çalıştığında ya da bir imar değişikliği yapmaya çalıştığında belediye meclisinden geçmiyor. Geçmesi için de olay başka bir noktaya gidiyor ve büyük paralar dönüyor. Ne yapacağız? Yetkiyi değiştirdik. Çevre Şehircilik Bakanlığı şu an ne diyor biliyor musun Ali'cim? İmar probleminiz mi var? Gelin biz hallederiz diyor. Belediyelerin yetkisinden yetkiyi aşarak, mesela sen gittin Büyükşehir Belediyesi'nde bu imar problemini çözemedin. Gidip bakanlıktan çözebiliyorsun. Onu da çözdük. Bir yerde akçeli iş varsa, bu dediğimi lafım çok muayyer bir alan. Siyaset akçeli işin bulunduğu alandan bir kısmı kaçıyor, bir kısmı da akçeli alan işinin tamamını çeviriyor ve döndürüyor. Ve biz kurduğumuz sistemin içerisine ne kadar kontrol mekanizması koyarsak koyalım, eğer ortada bir akçe varsa herkes bozulabileceği yere rahatlıkla bozulabiliyor. Onun için düşüncelerine saygı duyuyorum ama düşüncelerimizle Türkiye'nin realleri ve gerçekleri çok fazla birbirini tutmuyor. Yani bunu da üzülerek söylemek istiyorum. Evet efendim, devam edelim. Önemli bir şeyse ben şimdi bekleyeyim, yoksa dinleyici mi hadisem?
1: Yok, bambaşka.
0: İyi peki. Efendim MİT'ten yazılım şirketlerine bir operasyon gelmiş. Bir yazılım şirketine operasyon gelmiş. Bunu da özellikle öne aldım. Çünkü başka bir konuyu daha konuşacağız. Geçen gün Kayseri'de düzenlenen, ucu Kayseri'de duran avukatlar operasyonu vardı. Hatırlıyor musun?
1: Ama var. Bir de şu katılım evler falan muhabbetleri var ya. Onu da
0: katılım konuşalım. Evlerde ne var?
1: Şeyler, operasyonlar, bir şeyler var orada.
0: Haberim yok. Peki, haberim yok, onu sen söylersen anlarım. Hepsini de töhmet altında bırakmayalım. Yok, yani devlet onaylı bir iş ama.
1: Sadece ben işin tehlikesinden bahsedeceğim.
0: MİT'ten bir yazılım şirketine operasyon geliyor. Sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım Şirketi'ne operasyon düzenleyip 5 kişiyi gözaltına almış. Sendika yazılımlarına sorgu arayüzleri eklenmiş. Kişilere ait bilgi, sendika üyesi olmayan 3. kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü yapılmış. Yapılan incelemede geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamında sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlenmiş. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla sendika üyesi olsun olmasın kişilere ait kimlik nüfus bilgilerine ulaşabildiği, sistemin arka plandaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptanmış ve sistemin kayıtlarına MVI ibaresi dikkat çekmiş. Bu kullanımın verilerin nüfus ve vatandaşlık işleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğunda belirtmiş ve firmaya da bir operasyon yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık, bunu da MİT yapmış.
1: Hani hem özel sektör olsun hem de kamuda olsun sendikalı olmayan kişi sayısı azdır. Evet. Öyle ya da böyle senin bir kaydın var. Hiç gitmesen de gelmesen de o sendikadan hiçbir fayda sağlamasan da ya sadece eğitim sende 800 bin tane öğretmen
0: kayıt dışını da sorgulayabiliyormuş.
1: Bunu söylüyorum işte. Hem bu bilgiler var. Hı hı. Adamların eline geçmiş kimlik bilgilerin, ana adı baba adı TC'ne kadar, oturduğun yere kadar, aldığın nefese kadar, artı seninle bağlantılı olanları da bunun üzerinden yapmış.
0: Burada
1: muhtemelen bulut üzerinden yapıyordur. Eşi, çocukları falan benzer bir şeyle kullandığında bir hesapla milyonlarca insanın kimlik bilgilerine ve mahrem bilgileri mi diyeyim artık, hepsine de ulaşabiliyorlar.
0: Şimdi olay yok, kullanılacak yer çok. Bizim şu avukatlar operasyonunda da aynısı oldu. Şu avukatlara düzenlenen operasyonda da kaç taraftaki insanların icra dosyaları, boş dosyaları vesaire yapıp gecikmeye de borcunuz var. Dosyanızda şu var, trafik kazası yapmışsınız, günü geçiyor itiraz edelim mi gibi tüm verileri kullanan bir hiyerarşi kurmuşlar. Şimdi burada da MIT'in yaptığı operasyonda da kişisel verilerimizle alakalı bizim verilerimizi istediği gibi çeken sondajlı, yani yeter ki ismini cismini bileyim. Hani neredeymiş bu? Ali İbrahim Mesut kimmiş ya? Bir tane bakalım mı şuna deyip tüm sorgusunu yapabileceğimiz sistemi kuran firmalardan ya da yazılım şirketlerinden bir tanesine çekilen operasyondan bahsediyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Ama sadece şunu da söylemek isterim. Biraz geç olmadı mı? Tüm verimiz Dark Web'de şöyle dalgalanırken şu an sorduğunda TC kimlik numarana kadar, sağlık durumuna kadar şu an itibariyle bulunabilirken, bulunurken, Telegram grupları üzerinden bunlar alınır satılırken, ufak paralara sorgulamalar yapılırken, tüm verimiz açığa çıkmışken, çıktıktan sonra şimdi bir yazılım firmasına diyoruz ki siz bunu böyle yapıyorsunuz. Vallahi son birkaç yıl içerisinde adres değiştirmediyseniz, yeni bir hastalığa sahip değilseniz, doğurmadıysanız ya da ölmediyseniz zaten tüm bilgileriniz o sistemde var. Hepsi var. Bunu zamanında da anlattım. Yani kayınpedere bir sıkıntı yaşadı o zaman. Biri telefon açıyor, işte doğrulama kodu istiyor. Kandırmışlar, yaşlı demekli adam. Adamın aşı tarihini biliyor. Hangi bankada kaç lira olduğunu biliyor dolandırıcı. Diyor ki şu bankada da şu kadarınız var, isterse bankadaki para miktarını biliyor. Daha bunun ötesinde neyi bahsedebiliriz? Halicim benim seni göstermediğin sürece bankadaki para miktarını nasıl öğrenebilirim? Maksimum bankadaki çalışanın içeridendir, doğru mu?
1: O da bir banka.
0: Kardeşim o da bir banka öğrenirsin.
1: Aynı dediği
0: gibi. Hepsini biliyor ve adamın Kayseri'yle alakası yok.
1: Soralım bir, gecikmemiz var mı? Takipte bir şeyimiz var mı? Aynen, onlara
0: öyle
1: sormamız lazım.
0: Aynen öyle. Kişisel veri namına bu ülkede bir şey kalmadı. Kişisel bir veri alanımız da kalmadı.
1: Yemek sepeti miydi? Hı? Yemek sepeti miydi? Geçen sene ondan önce evet. 3,5 milyon kişi miydi?
0: Veriyi çaldırdı.
1: Veri çalınma vardı. Onunla alakalı ceza da yediydi.
0: Ya bir sen olacak.
1: Zaten bilgiler
0: gitti. Zaten gitti. Yani şimdi şöyle düşün. Sen veriyi çaldırmışsın. Sana diyorum ki çaldırmışım veriyi ya da sen ilan ediyorsun.
1: 1 milyon ceza.
0: Tamam ver cezayı. Yani düşünsene. Yani o platform şu an itibariyle Halil kaç tane sipariş vermiş? Hangi adreslere sipariş vermiş? Yanlış anlama dediğimi kardeşim. Arkadaşının evi nere? Dostunun nere nere? Otel hangi otelde kalmış? Bak bunların tamamını görmüş ve burada ne yediğine kadar görmüş. Senin yeme tercihini de görmüş mesela. Tamam mı? Pizzayı tek kişilik mi söyledi? İki kutu mu söyledi? Beş kutu. Bak bunlara kadar görmüş. Veriyi uzaktan bakan insanlar için çok bir anlamı yok ama veri şu an itibariyle dünyanın en değerli madeni. Bak altından, elmastan, her şeyden daha değerli. Niye? Veriyi doğru analiz edip doğru sonuç çıkartabiliyorsan pazar oluşturursun, hikaye oluşturursun, satış oluşturursun, tehdit oluşturursun, şantaj ol. Bak her şey var elinde. Sen veriyi nasıl kullanmak istediğine bak. Yani ben Halil'e kafayı taktığımda kafam küçük ben. Yani bir kişiyle ancak idare ediyorum. Ben Halil'i ben çökerteceğim dediğinde Halil'in verisini aldığında Halil'i çökertsin. Tüm Türkiye'nin verisini aldığında operasyon değişiyor. Mesela adam diyor ki şeker hastası olan ya da prediyabeti olan insanların verisini alırsam diyor. İşte bu Türkiye üzerinde atıyorum 10 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz. Misal veriyorum. Bu 10 milyon insana da ben şu şeker ilacını ya da şu şeker hapını ya da şu ilacı cihazı satıyorum dediğinde 10 milyonluk bir pazardan bahsediyorsun. Sen bunlar kimdi diyene kadar iş çözülüyor. Bakın oda seçimleri var. Muhtemelen 3 Ekim'de tarih istemişlerdi. Gerçekleşti mi bugün yarın herhalde netler. 3 Ekim'de oda seçimleri var. Oda seçimlerindeki en büyük koz ne biliyor musun? Üye verisi. Koltukta oturan üye verisine hakim. Koltukta değilim, ben de ticaret odasının üyesiyim. Ben de gittim dedim ki mesela ya kardeşim ben ticaret odasına başkan aday olmak istiyorum. Yaptım bir delilik ya. Yani yenerim diye düşünmedim yani, fantezi olsun yaptım. Kaç tane üye var hiç fikrin yok. Üyelerin hangi komitede olduğu bununla alakalı da fikrin yok. Bilgileri, telefon numaraları, adres datası. Şu anki ticaret odası ya da sanayi odası yönetim için söylemiyorum. Yıllardır aynıydı. Yıllardır aynı. Yani sen başkan adayı olacaksın efendim, kişisel veri veremeyiz. Sende var. Sen tek tek ulaşabiliyorsun. Rekabet alanı yok. Şimdi anladık mı veri ne kadar altınmış? Kayseri'de oy kullanacak ya da atıyorum Sahabiye Mahallesi'nde oy kullanacak insan sayısını çıkartıyoruz. Suriyeliler çıkınca kimse kalmıyor ama var bir diyelim ki 300-500 kişi. Tamam. Bu 1000 kişinin telefon bilgileri, iletişim bilgileri, adres bilgileri, oğul kız vesaire bilgilerinin hepsi elinde. Sende de yok. Ben de muhtar adayım, sen de muhtar adaysın. Kim kazanır?
1: Elinde bilgi kimde varsa o kazanır.
0: Bunu Koca Sinan'a da aktar, Talas'a da aktar, Melik Gazi'ye de aktar, Büyükşehir'e de aktar. Veri çok önemli bir maden. Senin nereden kullanmak istediğinle alakalı ve şu an bu veriyle alakalı bir operasyon düzenleniyor. Avukatlara bir operasyon düzenleniyor. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Şikayet mekanizmasını ve anlık bloklama mekanizmasını kurmadığımız sürece de dolandırıcılar devam edecek. Hazır yeri gelmişken anlatayım. Yazın sonunda aracı satsam mı diye biliyorsun. Bir koydum şöyle bir ilana. İlan süresi boyunca da durdu, satmadık kaldı. Bu problem değil. Yaklaşık 8-10 tane dolandırıcıya maruz kaldım. Alışveriş için arayan kimse yoktu. 2 kişi de takas için aradı. Piyasa o kadar kötü. Ama dolandırıcılar hikayeyi öyle bir yazmışlar ve herkese işletiyor ki. Noterden arıyorum diyor, sana güvenli ödemeyle gönderiyorum. Abi bu olur mu diyor, ben şuradayım. İnanıyorsun ya. Ben aynı gün aynı saatlerde sana anlattım hikayeyi. Birinci dolandırıcı hattayken kapora göndereceğim diye beklerken ikinci dolandırıcı aradığında dolandırıcı olduğunu bilmiyoruz. Tabii kardeşim söz verdik, ayıp olur. Adam göndersin dediğimiz. Sonra birinin dolandırılmaya çalışırken, yani bana kendi hesabından kendine para göndertmeye çalışırken hadi oradan deyip küfrederek kapattım. İkinciye döndüm, o da get var yani güvenli ödeme sistemi. Get üzerinden bana para gönderiyor ama kendi para istiyor. Bir de orada böyle bir yanıldık yani. Get'ten dikkat etsinler arkadaşlar, sana para gönderiyorum diyor. Kontrol edin, gönderen misiniz alan mısınız? Yani hangisini yaptığınızı. Ve bu kadar dolandırıcının içerisinde şöyle diyorsun mesela. Yetkili kaynaklara, biz güya gazeteciyiz. Hani elimiz kolumuz her yere ulaşır. Ulaşıyor da çok şükür. Telefon açıyoruz, ne yapalım? Ya ne yapacaksın diyor. Bak tatilindesin sen diyor. Niye? Bu adam beni koparamadı. Beni dolandıramadı. Ama birini dolandıracak bu.
1: Nitekim de yapıyorlar.
0: Numarası da belli. Numaradan dolayı konum da belli.
1: Günlük.
0: Problem değil hacım. Hiç problem değil. Şimdi numara birinin üzerine kayıtlı olmak zorunda değil mi? Senin üzerine 10 tane hat aldı. Bunun için çıkmadın bu kadar kanun. Numara belli. Sinyalin geldiği merkez belli. Baz istasyonu belli. Hadi geçtik. Böyle bir dolandırıcılık vakası var dediğimde sistemde sadece 15 dakika, 20 dakika, yarım saat dinleme yapabilse sistem. Kaç kişi arıyor? Bağlantı var mı? Ne bileyim, bir çare çözüm. Ya efendim kişisel verilere göre izinsiz olarak dinleme yapamayız. Olur. Ama kişisel verilerin, ya kişisel verilerin hepsi ortada.
1: Bu benim
0: kardeşim.
1: De başıma geldi Mustafa. Yıllar önce yine kendisine bir komiser falan derken işte hesabınız oraya kaymış. FETÖ dedi, terör dedi, cart dedi, cört dedi. Tabii bunlara düşecek biri değiliz ama ben hem adamı birazcık konuşturdum, sonra sanki panik yapmış gibi bir havayla dedim ki beni 5 dakika sonra arayın dedim. Aslında niyetim anında iletişim bilgilerini emniyete vermek. O zaman farklı bir şirkette çalışıyorum. Telefonu tamam dedi. Arkadan sürekli böyle anons sesleri falan da geliyor. Kapattı. Ben emniyeti aradım. Durumu anlattım. İletişim bilgileri bu. Bu numaradan beni arıyorlar. Dedim ki dinleyin. Konumunu belirleyin. Ya da dinleyin. Ne yapıyorsanız yapın. Yakalayın.
0: Sen olay çözdüğünü yani, düşünüyorsun değil mi? Güzelce.
1: Tabii ki. Tabii. Yani ben adamı yakalatma derdindeyim. Tamam ben düşmüyorum da düşen bir sürü var. Ya nice profesörler, hakimler, savcılar düştü ya. Evet. Doktorlar düştü. Hipnoz ediyorlar. Resmen adamı hipnoz ediyorlar konuşarak. Ve aldığım cevap şu. İşte şu karakola gideceksin. Peki. Şu karakolda işte şöyle bir dilekçe yazacaksın. Sonra bize vereceksin. Peki. Sonra biz takip edeceğiz. Neyi takip edeceksin? İşte savcılığa gidecek. Savcı dinleme kararı çıkarttıracak. Oradan işte operatöre geçecek. Ondan onay alınacak. Oho. Dedim kardeşim ben şu an şu konumdayım, şu adresteyim. Ben gidene kadar bu adam zaten 40 kişiyi arayacak, yapacak. Ben dedim izin alıp buraya da gelemem. Benim böyle bir imkanım da yok. Kolaylaştırsana vatandaşın işini ya. Evet. Sana orada anlık bir şey veriyor. 5 dakika sonra ben bunları söyledim. Baktım ki bu işin sonu bir olmayacak. Benim öyle bir imkanım da yok. Gidip de o dilekçeyi verecek imkanım da yok. 5 dakika sonra aradı. Kaldığı yerden devam ederken sink kaflı küfürleri saydırdım. O da bana küfretti. Ama konuşması da çok efendi konuşurken sanki tabii, bir tabii. Şey gibi İstanbul lehçesiyle konuşurken bir anda farklı bir lehçeye döndü küfürleri kaldı. Birçok kişi bunu yapıyor ve günde binlerce insan yapıyorlar ve bu telefonlar genelde atıyorum bir günde kaç kişiyle görüşebilir bu şekilde 50 kişiyle. Aynı gün o telefon zaten işte bir derenin içinde suyun içinde artık konum bilgisi de değişiyor o hatta bir daha kullanılmıyor. Peki o zaman ne yapacak? Emniyet birimleri burada dakikalar içinde müdahale edebilecek sistemi de geliştirmesi lazım. O zaman buna dön. Zor değil. Ama isterse yapılır.
0: Valla işte bu operasyonları sonrasında iş işten geçtikten sonra yapıp toparlamak yerine başlangıçta da buna ihtiyacımız var. Bizim hiçbir kişisel verimiz alanda kalmadığı için artık kişisel veriyle alakalı ya bu da bu mudur diye bir düşünceye sahip değiliz. Bunu söyleyince biliyorsunuz zamanında Cumhurbaşkanı'na da söylendiği zaman ya da bakana da söylendiği zaman öpem olur mu öyle şey yani? Bizim verilerimiz çok önemli filan, güvende. Bakanın verisi dahi şu an herkesin elinde cebinde geziyor kimlik fotoğrafına kadar. Demek ki burada bir sıkıntı yaşamış. Şimdi bu sıkıntıyı çözebilecek bir yerimiz var mı? Var. Mesela TC kimlik numarası algoritmasını komple değiştirebiliriz. Yeniden sil baştan bir işlem olarak ortaya çıkabilir. Algoritmayı değiştirdiğimiz için hemen değil ama Halil bir sonraki gittiğinde yeni TC kimlik numaran diye sana yeni bir numara verebiliriz mesela, güvenlik olsun diye. Şimdi E-Devlet bile biliyorsun çift doğrulamaların NFC okutmalı, kimlik okutmalı sisteme falan geçti. Halbuki E-Devlet şifresi her şeydi yani, gidiyorduk hallediyorduk. Adamlarda hepsi olduğu için artık onun da bir anlamı kalmadı.
1: Ele geçirmeyeceklerin garantisi var mı?
0: Sorun da zaten tam olarak burada. Verinin kaynağındaki akışı kesmeden, suyun kaynağını kurutmadan
1: sivrisineklerle sen mücadele edin.
0: Baraj yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Yani o su bir şekilde o kanaldan akacak. Onun için inşallah ülkemizde biz rahat bir şekilde, bizim ülkemizde böyle bir şey olmaz kardeşim. Dünyada böyle bir şey olmaz. Bizim verilerimiz bu kadar. Çalınabilir. Tabii ki bazı veriler çalınabilir ama mesela işte o banka görevlisinden dolayı vesaireden dolayı Halil'in verisi sadece çalınmış. Yani tüm bankanın filan değil. Yani bir kişiye odaklanmışlar. Oradaki çalışanı kandırmışlar. Biz de çalışanla alakalı hukuki işlemi yaptık dediğimiz güne gelmemiz lazım. Yani bunu yaptığımız zaman çözeceğiz. Yoksa bunun dışında hepimizin veri sallam seyit ortada. Ondan sonra oturuyoruz efendim kişisel verilerden filan bahsediyoruz. Öyle bir kişisel verimiz de ne yazık ki yok. Efendim bu sabah için birazcık geç başladık. Yavaştan da bitireceğiz aslında, özür dileyerek ama Kayseri üzerinde de ve Türkiye üzerinde de önümüzdeki günlerde bir soğuk hava dalgası geliyor. Haberiniz olsun. Evet, yani bir üşüyeceğiz mi acaba diyeceğiz. Onun için de herkesin yağışla alakalı dikkatli olmasını en azından öneriyoruz. Şu an itibariyle baktığımızda da çarşamba gün, yani bugün itibariyle havada herhangi bir problem görünmüyor. Perşembe ve cuma günü itibariyle hem hava sıcaklıkları akşam saatlerinde 10-11 derece, sabah saatlerinde 25 dereceye kadar düşecek ve perşembe ve cuma gününü yağışlı geçireceğiz. Görünüyor. Meteorolojinin verisine göre de cumartesi, pazar akşam yine serin. Sabah bir miktar daha serin ama güneşli olarak da hava devam edecek. Artık sonbahar davulları çalınsın. Artık, değil mi? Yani artık salçalar da yapılsın.
1: Yapıldı. Salça kaldı mı?
0: Bilmem, ben yapmadım.
1: Son demleri artık. Bitti. Neyse. Artık çantalarımızda ya da arabalarımızda şemsiye ya da böyle yağmurluk tarzı bir şeyleri taşımanın tabii zamanı geldi. Aynen. Ondan sonrası inşallah hayırlı, bereketli, güzel güzel yağmurlar, yağışlı geçsin. Aynı bizim ilkbaharda yaşadığımız gibi sonbaharımızı da eskiden olduğu gibi yağışla geçirelim.
0: Evet.
1: Hem karımız hem yağmurumuz bereketli olsun ki
0: topraklarımız
1: doysun.
0: Neydi, Özdemir Erdoğan'ın mıydı o? Baharda kuşlar gibi filan diye. Bahar deyince aklıma sürekli böyle güzel bahar şarkıları geliyor. Merve'cim, laf sokakları neyimiz var kardeşim?
2: Halkımıza şunu sormuşuz. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan yeni kanuna göre 2040 yılından itibaren sigara satışı yasaklanacak. Bu öngörüyü nasıl değerlendiriyorsunuz demişiz.
0: Bunu ben. Biz bunu yarın konuşalım mı? Bugün laf sokaktası gelsin. Konunun detaylarını yarın konuşalım. Çünkü üzerinde konuşmamız gereken zararlı maddeler, tütün, alkolle alakalı çok fazla veri var. Bunları da biz yarın gündemimize ve notumuza alalım. Yarın konuşalım. Efendim yol açıkta, bizden bugünlük bu kadar. Müsaade isteyelim. Yarın yine Allah'tan mani çıkmazsa, trafikte kalmazsak, yetişebilirsek yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyelim efendim. 5. yılımızda, 5. yayın yılında yol açın. Sizlere ulaşmaktan keyif duyuyoruz. Sayın Halil İbrahim Öztürk'le beraber bu sene teknik masamızda Merve kardeşimle beraber sizlere yayınlarımızı ulaştırmaya çalışacağız. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Laf sokaklarıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın daha güzel haberlerde bir miktar yağmurlu ve serin bir havada yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Geçim kaynağı sigara. O yüzden yasaklayamazlar.
4: İçsinler isterse ölsünler.
5: Ama onu canım istiyor. Zehir ama benim de isteğim o.
4: Buna ben mutlu oldum.
5: Bir paket sigaranın maliyeti 20-25 TL ama 125 liraya alınıyor.
4: Özgür iradenizi kullanmadan zaten hiçbir şey olmaz.
6: Türk milleti olarak yasaklasalar da bir şekilde bulup içecek varlıklarız.
7: Sigara kullanmayan birisi olarak bu durumdan gayet memnunum.
8: Siz ne kadar yasaklasanız yasaklayın, giderler ıssız yerlerde mutlaka o sigarayı içerler.
9: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kanun taslağına göre 2040 yılından itibaren sigara satışı ülke genelinde yasaklanacak. Bu öngörüyü nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Bence geç kalmış bir karar. Daha önceden olabilirdi ama zaten Türkiye'de üretiliyor çoğu tütün ve ihracatı yapılıyor ama en pahalı ülkede Türkiye'de. Türkiye'de de içerinin sayısı çok fazla. Kaldırılacağını zannetmiyorum. Yasanın biraz yasasçı olması lazım. Bir paket sigaranın maliyeti 20-25 TL ama 125 liraya alınıyor.
7: Valla çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin geleceği için, çevremiz için bence özellikle de ki sigara kullanmayan birisi olarak bu durumdan gayet memnunum. Olmak zorunda. Çevremiz için, geleceğimiz için bence. İnsan sağlığını tercih etmesi gerekiyor bence. Sonuçta insanlar olmazsa devletimiz olmaz. Devlet olmazsa olmaz yani.
8: Yasakladıktan sonra veya sigaranın fiyatları çok arttıktan sonra ne oldu? Tütün içmeye başladılar. Elektronik sigara içmeye başladılar. Topluma daha büyük zarar verdiklerinin farkında değiller. Yani o fiyatı çok yüksek tutmak o insanlara aslında iyilikten daha ziyade sağlıklarını daha çok riske atmalarına sebep veriyor. Yasakların da bu bağlamda ne derece faydalı olacağı sorgulanmalı. Yasakların ölçüsü olmalı. Çünkü özgür irade siz ne kadar yasaklarsanız yasaklayın giderler ıssız yerlerde mutlaka o sigarayı içerler.
10: Vallahi çok memnun olurum. Bir içici değilim. Çocuklarımın da içmesini tasvip etmiyorum. İnsanlar nasıl dayanacak onu bilmiyorum ama buna ben mutlu oldum.
11: Ya neye yasaklanıyor? Yasal ülkesi değiliz ki biz. İstiyorsa içsin. Ben istemiyorum. Para da versen içirmem. İçmiyorum. Vallahi insan sağlığını göze alıyorlar da sağlığımı ben ondan daha iyi düşünüyorum. Ama onu canım istiyor. Zehir ama benim de isteğim o. Biz yasaklı ülkesi değiliz. Dün Kıbrıs'ta okudum diyor ki Atatürk özgürlüğüm benim karakterimdir diyor. Türk milletinin bu diyor. İsteyen içsin.
4: Yasa caydırıcı olması için çok önemli bir şey. Ama özgür iradenizi kullanmadan zaten hiçbir şey olmaz. Ama yasanın da gerektiğine inanıyorum yani.
3: Yasaklanmaz. Sigara yasaklanmaz. Türkiye'nin geçim kaynağı sigara. O yüzden yasaklayamazlar yani. Yine kaçak yollardan girer içeriye kesinlikle. Sadece sigara değil her şeyi sokuyorlar.
12: Hiç olacağını düşünmüyorum öyle bir yasağa uyacaklarını düşünmüyorum. Yok olmamalı. İçmesin ama kime ne de değil. İnsanı rahatsız etmeyecek bir şekillerde ortamlarda içsin. Hani genelde de saygı duysun içilmesin isteriz. Yoksa içsinler isterse içsinler ölsünler. Yine o kadar değersiz hissetmişse ölsünler azalsınlar bitsinler.
6: Ya herkesin kendi tercihi aslında. Yasaklamaları saçma. Türk milleti olarak yasaklasalar da bir şekilde bulup içecek varlıklarız. Saçma olur bence. Ayrıca o kadar sorunun içerisinde de sigaraya yasağın gelmesi çok saçma. Daha öncelik olması gereken konular var. Kadınların öldürülmesi gibi, şiddet gibi, hırsızlık gibi, çocuk tacirliği gibi. Yani bunlar dura dura da sigarayı sarmaları çok saçma olmuş.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer casede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz, yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
6: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
7: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

0: hoş olur.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2017 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2017. Yerel saatle 01:15'te Ortaköy Beşiktaş'ta IŞİD tarafından gece kulübü saldırısı gerçekleşti. Saldırı sonucunda 39 kişi öldü, 79 kişi de yaralandı. 5 Ocak 2017. PKK'nın silahlı kolu TAK tarafından İzmir'de bombalı araçla saldırı gerçekleşti. 31 Ocak 2017. Asya ve Avrupa kıtalarını karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli kesintisiz olarak faaliyete başladı.

31 Mart 2017. Usta tiyatrocu Halit Akçatepe, 79 yaşında hayatını kaybetti. Akçatepe'nin doktoru, oyuncunun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliği ve Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 16 Nisan 2017. Türkiye'de anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Sandıktan evet çıktı. 17 Nisan 2017. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir Sikorsky S-70 tipi helikopter düştü. Helikopterdeki 12 devlet görevlisi hayatını kaybetti.

29 Nisan 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İngilizce Wikipedia'daki Türkiye ile ilgili makalelerdeki terörizm ithamlarını gerekçe göstererek Wikipedia'ya erişimi engelledi. 11 Mayıs 2017 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybeden ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal, 29 gündür tedavi gördüğü hastanede 11 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 15 Mayıs 2017 Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti.

24 Haziran 2017. 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı Letonya'yı 72-56 yenerek Avrupa beşincisi oldu. Bu sonucun ardından Kadın Basketbol Takımı 2018 FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 25 Haziran 2017, 91. Gazi koşusunu Piona Sonata isimli atıyla Jokey Ahmet Çelik kazandı. 27 Haziran 2017, 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda Nur Tatar, finalde Amerikalı Paige McPherson'ı 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 28 Haziran 2017, 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeli

30 Haziran 2017. 2017 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Takımı finalde Britanya'yı 76-69 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 4 Temmuz 2017. Önce Vatan Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 11 Ağustos 2017. Trabzon Maçka'da HPG tarafından düzenlenen saldırı sonucu kıdemli başçavuş

11 Ağustos 2017. Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile PKK militanları arasında Trabzon'daki bir kırsal alanda çıkan çatışmada PKK militanlarının saldırısı sonucu Eren Bülbül adlı çocuk şehit oldu. 22 Eylül 2017. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa ettiğini açıkladı. 23 Ekim 2017. Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak, projelerin ana örgüsünü oluşturduk ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melik Gazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdussever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim attığında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melik Gazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: döner, acayipsin.
1: Oynamışı kıdım şıkıdım.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdussever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz, yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melik Gazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
3: Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim, her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Ben Nazan Dirik Şahin. Beslenme ve diyetetik uzmanıyım. Yaklaşık 8 yıldır Kayseri'de Nana Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni kurup mesleğimi icra ediyorum. İstanbul'da yaşıyordum aslında ki benim hikayem biraz inşaat sektöründen bu alana bir dönüş oldu. 2 üniversiteyi bitirdim ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme Diyetetik bölümünü okuduktan sonra aslında hayallerim İstanbul yolculuğuydu. Ama radikal bir kararla Kayseri'ye gelmeye karar verdik ve üniversite son sınıfta gebeliğimle devam eden ve mezuniyetime bir ay kala da doğumumu gerçekleştirdim. Beni burada daha çok Nana olarak tanıyorlar. Çoğunun Nanasıyız. Birçoğunda Nazosuyuz. Çok nadir kişiler bana Nazan diye hitap ederler. Biz Kayseri'de bir farklılık yapmak istedik. Sosyal medyada inanılmaz bir hızlı dönüş vardı ve biz buradan 7 yıl önce daha influencer dediğimiz olaylar oluşmamışken sosyal medya işte İstanbul'da, Ankara'da daha yeni yeni çok hızlı gelişmeye başlarken biz burada bir algı oluşturduk insanlara. Benim annelik hikayemi dinlerler. Benim hayatımı dinlerler. Gördüğüm bir rüyayı dinlerler. Biz orada tamamen samimiyetin üzerinde kurulu bir hikaye başlattık. Aslında Nana'nın çok güzel bir hikayesi var. Kızım 15 günlük iş hayatına başladığımda bazen bana çok güçlü olduğumu, bu kadar şeyi nasıl hallettiğimi soruyorlar. Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim ki her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Sevmek değil, insanlarla iletişimim, onların hayatlarına dokunma şeklimiz. Meğer gücü biz oradan alıyormuşuz. Yani kişi mesleğini sevdi. Hani diyorlar ya, işe bir gün bile gitmiş sayılmazsın eğer sevdiğin bir işi yaparsan. İnanın biz de öyleyiz. Pazar günü dahil çalıştığımız bir kliniğimiz vardı. Şehir dışından gelen danışanlarımız için kliniğimizin kapılarını açtık. Sabah ezanıyla işe gelip akşam ezanıyla, yatsı ezanıyla eve gittiğimizi biliyoruz. Çok güzel bir dünya kurduk biz Kayseri'de. Bir aile olduk. Bazen bana soruyorlar, Nana'da hayallerin ne? Nasıl bir yere taşımak istiyorsun? Nana'nın hayalleri hep şifanın olduğu bir yer aslında. Biz her zaman şunu anlatırız klinikte. Biz burada size diyet değil, şifalanmayı öğretiyoruz. Çünkü aidiyet gerekiyor bize. Yani o yüzden buraya insanlar geldiğinde, stajyerler geldiğinde, ya hocam sizin gibi olmak istiyoruz, İşte nasıl yaptınız dediklerinde diyorum ki yavrucuğum, ben Kayserili zengin bir ailenin çocuğu değilim. Eşim buralı değil. Soy isimler burada çok kıymetlidir çünkü insanlar onlara göre tanırlar birbirlerini. Kayseri'nin gelenek ve göreneklerinde bu var. Nasıl başardınız hocam? Yani biz de burada çevre çok. İşte Kayseri'nin yerlisiyiz, yirlisiyiz. Nasıl oluşturacağız bunu? Kim olursanız olun. İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce olarak bitirdim. 5 yıllık bir hikayem var orada. Çok zor bir üniversite. İnsanlar özel üniversite dendiğinde, burslu okudum orada, çok daha farklı algılara girebiliyorlar ama biz çok zor okuduk ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de ilklerden biriydik. Mezuniyetimizi sözlü mülakatla olabilen çok zordu ve ben karnı burnunda bir kadındım. Akademik çok istedim. Üniversitede hoca olup böyle gençlerle gerçekten o iletişimi yakalayıp iyi bir hoca olmayı çok istedim. Burayı açtığımızda 3 ay bir kişi bile aramadım. Bir kişi bile. Ve babacığım iyi bir esnaftır benim. Benim üstadım odur. Bana dedi ki, Nozo sana 1 yıl veriyorum. 1 yıl içinde buraya kiranı, kazanacak kadar danışan sokmayacaksan, gelmeyecekse kızım buraya kapatmalısın. Meslek bizim hep insan odaklı olduğu için bir şey satmıyorsunuz, bilgi satıyorsunuz ve kişi bahsettiğim gibi aile hikayemiz bizim burada çok geniş olmadığı için, köken burası olmadığı için ve eşim de aynı şekilde bizi şu kadarcık insan tanıyor. Yani geniş bir akraba hikayemiz yok. O kadar etkilenmiştim ki ondan. Yani inanılmaz korkmuştum. Tek düşündüm bir yılın sonunda kiramı ödeyebilecek miyim? Burada çok güzel bir AVM'de bir çok kıymetli biri var. Kayseri'den şimdi gitti. İlk influencer dediğimiz kişilerdendi. Evde otururken çaresizce nasıl danışan sokacağız biz buraya? Nasıl gelecek? Bizi nasıl fark edecek? Çünkü tabelayı kimse aramıyor. Öyle bir durum vardı. Mesaj attım. Dedim ki ben size yardımcı olabilirim. Eğer bir diyetisyene ihtiyacınız varsa konuşmacılar oluşturuyorlardı. Böyle bir ekipten işte kadın doğum, jinekologlarımız, psikolog, spor hocaları olacaktı. Bir diyetisyen eksikliğini gördüm orada. Çok mutlu olurum Nazlı Hanım dedi. Eğer gelirseniz ilk o AVM'de başladı hikayem. Size şöyle söyleyeyim, şu kliniğe günde 4 kere paspaslıyordum kendim. O kadar heyecanlıyım ki, yani böyle o kadar aşığım ki kliniğime. Rüyamda gördüm burayı almadan önce, yani buraya oturmadan önce. Ve burası benim için, bana diyorlar neden halen buradasın? Neden yerini değiştirmiyorsun? İşte daha farklı alanlara ulaşalım. Kayseri'nin o güzel semtlerinde, bura benim için çok güzel bir semtte. Ama duygusal bakıyoruz olaya. Zorluğun altındaki kolaylığa inanıyoruz. Kişi sevdikçe ışıldıyor. Kişi inandıkça değişiyor. O yüzden bütün o zorluğa kaygım çok fazla yoktu. Tek kaygım paraydı. Nasıl para kazanacağım ben? Nasıl yapacağım? Babamın o bahsettiği kişiye nasıl dönüşeceğim? Elhamdülillah dönüştük. Oldu. Çok da güzel oldu Nana benim için en azından. Başarımın bir sırrı var. Samimiyet. Samimi olmak. Yani çünkü biz önce size ne yapabiliriz konuşuyoruz. O yüzden kişiler buraya geldiğinde, burası para şehri. Burada ticaret döner. Burada küçücük bir çocuk bile parayı konuşur. Biz dedik ki böyle yapmayalım. Para bizim için çok kıymetli. Beni hayatta tutmamı sağlayacak bir etken. Ama biz dedik bir sırsa bunun adı samimiyet. Çünkü buraya geliyor stajyerler ya da meslektaşlarımız, yeni hocam nasıl yardımcı olur? Diyorum ki kalbinizi açın. Samimi olun. Emeğinizi esirgemeyin. Zaten o size geliyor. İnanın ben birin on olduğunu hayatımda bu meslekte tecrübe ettim. Şükürler olsun. Her seferinde tecrübe ettik. Benim en büyük sırrım bu. Her gün gülümsemek ve samimi olmak. Hemcinslerimin cesaret ya da cesaretsizlik ya da büyük hayaller kurmalarına gerek. İnanın Nana küçücüktü. Minnacıktı. Hiç kimse bilmiyor. 3 ay bir kişi bile aramayan bir klinik burası. Ama siz çalıştığınızı aynı döngüde İvmeyi sürekli artırarak devam ettiğinizde başarı geliyormuş. Ama nasip, kısmet, buna da çok inanırım. O da ayrı bir hikaye. Yolculuklar çok uzun gibi görünüyor ama aslında toplasanız mesleki anlamda 20 yıl. 20 yıl dolu dolu bir hikayeniz var. Bunun da ilk 10 yılı gençlik hikayesi. O yüzden sizinle ilk buraya geldiğimizde tanıştığımda da aynı şeyi söyledim. Yaşayalım. İşimizin en iyisi neyse ama kendimiz için. İnanın. Hiçbir mesleğin en iyisi diye bir şey yok. Tanımlar o kadar farklı ki talepler. Bugün bu videonun sonunda altında gelecek yorumlarda da göreceğiz. Talepler, hikayeler, bakış açıları ki siz bunu çok fazla tecrübe ediyorsunuz. O kadar farklı ki mümkün mü herkese Nana'yı, Nazan'ı ve bu videoyu sevdirmek? Mümkün değil. O yüzden biz diyoruz ki yolumuz aydınlık olsun. Hep güzel işlerle bir araya gelelim. Hep birbirimizi destekleyelim ve şifa dediğimiz Nana'nın mottosu hep şifada buluşalım. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz.
0: Nasıl başardım sona erdi.
4: Trafikte güvenli hayat kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce öğrenci üniversite kayıt ücretlerinin arttırılması ve yükseköğretimde uygulanan başarı koşullarının ağırlaştırılmasını protesto etti. Gazze'de soykırımcı İsrail'in bombardımanında hasar gören binanın yıkılması sonucu ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 20'ye ulaşırken çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu bildirildi. İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Yatta beldesinde 8 Filistinlinin yaşadığı evi yıktı. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel arz endişeleri ve rafineri kapasitelerindeki sıkışma Almanya'da akaryakıt fiyatlarını ard arda yeni zirveye taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin başlamasından bu yana birliğin ithal fosil yakıtlara 90 milyon euro ilave ödeme yaptığını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Katz, kapsamlı saldırıları işaret ederek Gazze şeridinde işi bitirmeye ve Filistinlilerin sürgün planını hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi. Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail'in Yahudi bayramlarını bahane ederek El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nin bugünden itibaren Perşembe akşamına kadar ibadete kapandığını açıkladı. Meksika Senatosu, devlet başkanının talebiyle yapılan başvuruyu onaylayarak eğitim amacıyla 139 ABD askerinin ülkeye girişine izin verdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de

0: tabelgesi ve eylem planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
1: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
0: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
1: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
0: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkarda tutuklu talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
4: Bu hafta çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Suya Kanmış Hatun Türbesi. Bu türbe hakkında halk arasında gerek isminden gerekse tarihlenmesi açısından oldukça fazla bilgi kirlilikleri mevcuttur. Peki dört dörtlük olarak tam doğru bilgileri edinmek ister misiniz?
5: Yanıkoğlu Mahallesi'nde bulunan bu yapının hiçbir kitabesinin olmaması bilgi kirliliklerinin baş sebebi olmaktadır. Türbe, baldaken tarzda bir türbedir. Yani bu tarz türbelerin üst örtüleri ayak ve sütunlarla taşınan kapalı, yanları ise açık formdadır. Türbe sanat tarihi açısından 14. yüzyıla tarihlenir. Başka bir deyişle, Eratna dönemidir. Efsaneler tarihi eserleri yaşatırlar. Halk tarafından bilinirliğini sağlayarak sahiplenilmesine katkı sağlarlar. Efsanede anlatan da dinleyen de bilir ki çok hoş olsa da anlatılan gerçek dışıdır. Bir de hurafe vardır. Efsane gibi asla masum değildir. Çünkü akla ve mantığa aykırı olsa da anlatan bunu inanarak anlatır. Dinleyenin algı ve tepkisi ise bilgi birikimi ile doğrudan ilintilidir. Suya Kanmış Hatun Türbesi hakkında anlatılan yaygın ama tamamen yanlış bilgi ise Yavuz Sultan Selim Büyük Mısır Seferi sırasında güzergah üzerindeki Kayseri'ye 16 Haziran 1514 yılında uğrayarak 4 gün kalır. Burası doğrudur. Ancak sıcaktan bunalan orduya Suya Kanmış Hatun tarafından su verilir. Suya Kanmış Hatun eline aldığı bir testi ile içindeki su hiç bitmeden tüm ordunun susuzluğunu giderir. İsmini de bu olağanüstü olaydan alır şeklinde iyi niyetle anlatılsa da tam bir hurafedir. Oysa anlatılan olayın içeriği aslında bizi çok ilgilendirmese de akademik

0: ve objektif tarihçilik açısından tamamen yanlıştır. Şöyle ki, Suyakanmış Hatun'un dönemi 14. yüzyılın 3. çeyreği yani Eratna dönemini, dahası ölüm tarihi de 1281 yılına tarihlenmektedir. Bu bakımdan Yavuz Sultan Selim'in Kayseri'de konaklanması ile Suyakanmış Hatun'un dönemi arasında neredeyse 230 yıl fark vardır. Burada karışıklığa sebep olan durumlardan birisi de türbeyle ilgili Osmanlı arşivlerindeki ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki belgeler en erken tarih olarak 1512 yılına tarihlenmektedir. Fakat belgelerde doğrudan bu türbeden değil, Suyakanmış Hatun zaviyesinden bahsedilmektedir. Ayrıca günümüzde de devam eden bir mülhak yani vakıf evlatları tarafından yönetilen Suyakanmış Hatun Binti Abdurrahman Vakfı elinde Hicri 917 yani 1511 yılına tarihli bir vakfiye bulunmaktadır. Daha önceki tahrirlerde vakfiyenin kaybolduğu belirtildiğine göre çok daha eskilerden gelen vakıf bu tarihte vakıf evlatları tarafından yeniden kurulmuş veya vakfiye tarihi yanlış okunmuştur. Arapçada 9 sayısı yani tis'a ile 7 sayısı yani seb'a okunurken sıkça karıştırılabilmektedir. Eğer böyleyse vakfiyenin tarihi Hicri 917 değil 717 olur ki bu da türbenin mimari olarak yapım tarihine ve Suyakanmış Hatun'un dönemine daha akla yatkın bir tarihlenme olur. Bir başka önemli husus ise isminin yani Suyakanmış adının aslında nereden geldiği ile ilgilidir. Kayseri, Moğol İlhanlılar döneminde Moğollar içindeki Uygur Türkleri tarafından kurulan Eratna Devleti idaresindeyken Türklerde bulunan Ülüş Teşkilatı'na bağlı olarak mal varlığını suyurgal etmek uygulaması vardı. Bu uygulama bizlerin bildiği vakfetmenin karşılığıdır aslında. Suyurgal ise kadim Türkçemizde bağışlamak demektir. Bu uygulamadan kaynaklı olan isimlendirme, halk arasında söyleniş kolaylığı ile Suyurgatmış Hatun değişerek Suyakanmış Hatun şekline dönüşmüştür. Baldaken tarzı yani üst örtüsü ayak ve sütunlarla taşınan, üstü kapalı, yanları ise açık olan, içinde sanduka bulunmayan bu sıra dışı türbenin hurafelerden arınmış tarihini bilmek kadar, Tomarza, Talas, Gesi, Delikli Taş, Gedriz, Billur ve Tontar burnunda vakfiyelerinin olduğunu bilmek de türbeyi koruyup, kollayıp ve yaşatmak adına önemli bir husustur.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Suyakanmış Hatun hakkındaki en doğru bilgileri dört dörtlük olarak öğrendiniz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdosever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan Konkardoto talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Kayseri'deki etkinliklerde Ahili Kaftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer casede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melik Gazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Johannes Brahms'ı konuk edeceğiz.

Brahms geniş bir ailenin çocuğuydu. Babası Johann Jakob el işçiliğiyle para kazanıyordu. Ayrıca Hamburg'daki birkaç dans lokalinde korno ve kontrabas çalarak küçük gruplarla sahne alıyordu. Brahms, piyano dersleri alarak müziğe 7 yaşında başladı. Ailenin isteği dışında Johann Jakob müzik kariyerine devam etti ve 1826'da Hamburg'a geldi ve burada telli ve nefesli çalgıları çalan bir müzisyen olarak iş buldu. 1830'da kendisinden 17 yaş büyük bir terzi olan Johanna Henrika Christiana Nissen'le evlendi. Aynı yıl Hamburg yedek askerliğine doğal korno müzisyeni olarak atandı. Sonunda Hamburg Devlet Operası ve Hamburg Filarmoni topluluğunda kontrabasçı oldu. Johann Jakob zenginleştikçe aile yıllar içinde Hamburg'da daha iyi bir eve taşındı. İşte tam bu zamanda 1833'te Johannes Brahms doğdu. Müzikle çevrili bu ortam, Brahms'ın geleceğini şekillendirecek ilk adımları da beraberinde getirecekti.

Johann Jakob, oğlu Brahms'a ilk müzik eğitimini verdi. Brahms ayrıca keman çalmayı ve cello çalmanın temellerini öğrendi. 1840'tan itibaren Otto Friedrich Willibald Kossel'le piyano çalıştı. Kossel, 1842'de Brahms'ın bu kadar iyi bir oyuncu olabileceğinden ancak hiç bitmeyen bestesini durduramayacağından şikayet etti. Brahms 10 yaşındayken sanatçı olarak ilk çıkışını Beethoven'ın Piyano ve Nefesliler Beşlisi eser 16 ve Mozart tarafından bir piyano dörtlüsünün de dahil olduğu özel bir konserde yaptı. Ayrıca Henry Hers'in Etude adlı solo eserini de çaldı. 1845'te Sol Minör bir piyano sonatı da yazmıştı. Ailesi besteci olarak erken çabalarını onaylamadı ve bir sanatçı olarak daha iyi bir kariyer beklentileri olduğunu hissetti. 1845'ten 1848'e kadar Brahms, Kossel'in öğretmeni, piyanist ve besteci Eduard Marxen'le çalıştı. Marxen, Beethoven ve Schubert'in yakın bir arkadaşıydı, Mozart ve Haydn'ın eserlerine hayrandı ve Bach'ın müziğine kendisini adamıştı. Marxen Brahms'a bu bestecilerin geleneğini aktarmış ve Brahms'ın kendi bestelerinin bu gelenek üzerine temellenmesini sağlamıştı. Böylece genç Brahms yalnızca iyi bir piyanist değil, aynı zamanda büyük Alman müzik geleneğinin de mirasçısı olmaya başlamıştı.

1847'de Brahms, ilk kez Hamburg'da solo piyanist olarak Sigismund Thalberg'in bir fantezisini çalarak kamuoyuna çıktı. 1848'deki ilk tam piyano resitali, Bach'ın bir figünü ve bunların yanı sıra Marxen ve Jakob Rosenheim gibi çağdaş virtüözlerin eserlerini içeriyordu. Nisan 1849'daki ikinci bir resitali, Beethoven'ın Wallenstein sonatı ve kendi bestesinin bir Waltz fantezisini içeriyordu ve gazetelerden olumlu eleştiriler aldı. 1849'da yazdığı Sevilen Valsler üzerine Fantezi adlı yapıtı, piyano çalarlar için çalınması hiç de kolay olmayan bir yapıttı. Takma adı altında G.W. Marx adıyla bazı piyano düzenlemeleri ve fantezileri 1849'da Hamburg firması Kranz tarafından yayınlandı. Brahms'ın kabul ettiği en eski çalışmaları 1851 tarihliydi. Bununla birlikte Brahms daha sonra tüm erken eserlerini elemek konusunda titiz davrandı. 1880 gibi geç bir tarihte bile Elis Gisman'a koro müziğiyle ilgili el yazmalarını yok etmeleri için mektup yazdı. Ancak bu yıllar hakkında anlatılan bazı hikayeler de vardır.

Barlarda ve genel evlerde çalan yoksullaşmış ergen Brahms'ın kalıcı hikayeleri yalnızca anekdot kaynaklı ve birçok modern bilim adamı bunları reddetmiştir. Brahms ailesi görece refah içindeydi ve Hamburg mevzuatı genel evlere müziğin ve küçüklerin girmesini çok katı bir şekilde yasaklıyordu. Brahms genç birisi olarak kendine özgü bir anlatım biçimi geliştirmişti. Erken dönem yapıtlarını takma at ile yayınlatıyordu ve bunlara kendine göre yüksek eser numaraları veriyordu. Başlarda yalnızca piyano yapıtları veren Brahms, orkestranın olanakları ve sınırları konusunda kendine henüz tam olarak güvenmiyordu. Daha sonraki yıllarda da orkestra yazısı konusunda yakın çevresinin desteğine başvurdu. Tam da bu dönemde Brahms'ın hayatını değiştirecek karşılaşmalar gerçekleşmeye başladı.

1853 yılında Remeini adı altında icra eden Macar kemancı Eduard Hoffmann, Brahms'ı Hannover'de oturan dönemin büyük kemancısı Josef Joachim ile tanıştırmıştı. Joachim'den çok etkilenen Brahms, onun çalışında yoğun bir ateş gördü, öyle ki her şeyi kaderine bırakan bir enerji, ritimdeki keskinlik sanatçıyı gösterircesine ve onun yapıtlarında daha şimdiden büyük bir anlatım gücü görüyorum, yaşıtlarıyla karşılaştırılamayacak bir biçimde özgün diye söz etmişti. Bu tanışıklık Brahms'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birine dönüşecekti. Joachim'in Brahms'a önerisi, kendisini Weimar'da saray müzik direktörü olan Franz Liszt'e tanıtması olmuştu. Liszt'in Brahms'a sözü ise, Breitkopf Hartel yayın evine yazdığı bir mektupta kendisinden söz etmesi olmuştu. Brahms bu durumdan pek bir beklenti çıkarmamış ve Joachim'e bir mektup yazarak kendisini sanat yaşamına sokmasını istemişti. Bunun üzerine Joachim, Brahms'ı Düsseldorf'ta oturan besteci Robert Schumann'la tanışmasını tavsiye etmişti ve gerçekten de bu karşılaşma Brahms'ın yaşamını değiştirecekti.

Robert Schumann Brahms'la tanıştı ve kendi kurduğu müzik için yeni dergide ondan bahsetti, müziğini çevresine duyurmak için girişimler

kariyere başladı. Schumann, müzik yayın evi Breitkopf Hartel'in de Brahms'ı kabul etmesini dileyerek yayın evinin Brahms'ın birkaç çalışmasını yayınlamasını istedi. Onun kişisel olarak bu konuya yüklenmesi, 20 yaşındaki Brahms'ı Almanya'da sanki bir gecede ünlü birisi yapmıştı. Müzikle ilgilenen bir sürü kişi ondan bir şeyler dinlemek, yapıtlarını görmek, bu yeteneği daha çok tanımak istiyordu. Bu durum Brahms'ı ürkütmüştü, Schumann'a yazdığı mektuplarında korkularını dile getirmiş, kamu ölçütlerine göre yetersiz kalabileceğini belirtmişti. Brahms kendini aşırı eleştirerek bunalıma girip birkaç çalışmasını yakıp yok etmişti. Belki de sanatçının büyüklüğünün bir parçası da burada yatıyordu. Çünkü o başarıdan çok mükemmelliğin peşinde koşuyordu.

Brahms'ın yapıtları bütün Avrupa müzik geleneğini kapsar. Yalnızca Beethoven'a kalmayıp Bach, Handel ve Pierre Ligüi'de Brahms'ın müziğinde etkisi çok büyüktür. Müzik tarihsel çalışmalarının sonucunda Brahms'ın müziği 3 döneme ayrılabilir. Birinci dönem, En Doces Regime'e kadar olan kısım, ikincisi, ikinci piyano konçertosuna kadar olan kısımdır. Üçüncüsü ise 3. senfoni ile başlar. İlk dönem için romantik temel üzerine oturmuş denilebilir. İkinci dönem güçlü bir klasik vurgudur. Üçüncü dönem içinse romantik ve klasik temelin kendi içinde erimesi denilebilir. İşte bugün dinlediğimiz Brahms, bu uzun yolculuğun, titiz çalışmanın ve büyük müzik geleneğiyle kurduğu derin bağın sonucunda ortaya çıkmıştır.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdussever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan Konkardoto talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer casede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melik Gazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Bir erkeğin başarısı bir kere alkışlanmalı ama bir kadının başarısı 10 kere alkışlanmalı. Ben başardım mı? Evet, ben hayalimi gerçekleştirdim. Maddi manevi zorluklar içerisinde gerçekleştirdim. Başardım ben diye söylüyorum.

0: Ben Tuğba Bozkuş, 28 yaşındayım. Yüksek inşaat mühendisiyim. 3 üniversite mezunuyum. 5 çocuklu bir ailenin 4. çocuğuyum. Babam işçi, annem ev hanımı. İlkokul zamanlarında matematik öğretmenim Mehmet Yıldırım sayesinde başladı ve hayallerimi gerçekleştiriyorum. Bunun gururunu yaşıyorum. Çünkü hayalimdeki mesleği kazandım. Fakülte ikincisi olarak bitirdim üniversitemi. Diğer üniversitelerimde de ciddi başarılarım oldu. Fakülte üçüncülüğüm ve fakülte birinciliğim gibi. Kendi alanımda uzmanlaşmak istediğim için yüksek lisans yaptım. Şu an yüksek inşaat mühendisiyim. Nasip olursa doktorayı da yapacağız bu sene. Mehmet Yıldırım, kulakları çınlasın hocamın. Bana sınıfın ortasında çok kıvrak zekaya sahip olduğumu ve bu mesleği çok güzel bir şekilde icra edebileceğimi söyledi. Ben bir kadın inşaat mühendisiyim. Hem mühendisliğin sorumluluğu hem de kadın olmanın zorluğu ve sorumluluğu içerisindeyim. Nice yollardan, zorlu yollardan geçtim. Düşe kalka bu noktalara geldik. Evet, biraz zorlu bir yoldu ama başardım mı? Şöyle düşündüğümde evet ben başardım. Ama hala nice hayallerim var ve daha en başındayım. Bunlar için çok emin adımlarla ilerliyorum. Lise hayatım bittikten sonra üniversite hayatıma başladım. İlk üniversitem inşaat mühendisliği bölümü. İnşaat mühendisliği bölümü okurken ayrıca 2 farklı üniversite daha okudum. Toplam 3 üniversite mezunuyum. Üniversite hayatım bittikten sonra 3 farklı özel bir firmada işe başladım. Tabii 3 farklı firmadan önce çok büyük bir firmada kabul aldım. İmkanlar doğrultusunda ve kız evladı olmamın dezavantajı mı desem, eksikliği mi desem ya da toplumun sınırlandırmaları mı desem, algıları mı desem gönderilmedim. Dışarı gittiğimde nice zorluklar yaşayacağımı düşünerek anne ve babamın izni olmadı diyeyim. Biraz dik başlı bir insanım. Başarıyı elde edebilmek için bütün yolları denedim, bütün imkanları zorladım. Birilerine benim örnek olmam gerekliydi. Bunlar kardeşlerim ve dışarıdaki kadın mühendislere, kadınlara aslında benim örnek olmam lazımdı. Zorladım, ikna ettim ve şu an mesleğimi icra ediyorum. Nice güzel hayallerim var. Bunları gerçekleştirmek için dediğim gibi emin adımlarla ilerliyorum. Bir kadın olarak inşaat mühendisi olmanın gerçekten ciddi zorlukları var. Çünkü mesleğimizde erkek rolü çok fazlaca mevcut. Ben hem şantiyeciyim hem ofis elemanıyım. Ofis artı şantiye. Projede çiziyorum, projede uygulatıyorum. Sahaya gittiğimde yani şu bakışlardan bir kurtulamadım. Kadın bir mühendis bunu yapabilir mi? Bizlere söz geçirebilir mi tarzında? Ama ben bu algıyı 4 yıldır yıktığımı düşünüyorum. Kendi adıma ve benden sonraki gelen kadın mühendisler adına. Evet, kadın her şeyi başarır. Kadın istediği her noktada en güzel noktalara ulaşabileceğini düşünüyorum. Kadın nice sorumlulukları varken, nice sıfatları varken, nice güzel başarıları elde edebileceğini düşünüyorum. Kadın en başta anne, kadın evlat, kadın kardeş, kadın dışarıda yönetici, kadın dışarıda üretken, kadın içeride üretken. Bizler bu kadar sıfatın içerisinde başarıyı nasıl elde edebiliyoruz? Bence çok büyük bir başarı. Söylediğim şöyle bir cümle var. Burada da ifade etmek istiyorum. Bir erkeğin başarısı bir kere alkışlanmalı ama bir kadının başarısı 10 kere alkışlanmalı. Tabii ki sayılar olayın akışı halinde söylenen sayılar ama burada amacım kadının başarısının önemini ifade etmek. Küçüklüğümden beri anneme, hayatımdaki en değerli kadına bir ev yapmak hayaliyle aslında bir anda gerçekleşti. Başarıyla aslında insanımız parayı doğru orantı olarak görüyor. Kesinlikle başarıyla parayı doğru orantılı olmamalı. O zaman şöyle bir algı oluşuyor. Zengin insanlar başarılı, fakir insanlar başarısız gibi oluyor. Durumu şöyle ifade etmek istiyorum. Başarı dediğimiz şey bir çocuğun ilk adımı başarıdır. Nice zorluklar yaşayıp, nice engebeli yollarda yürüyen, nice olumsuz durumlarla karşılaşan bir insanın hayalini bir nebzesini bile gerçekleştirmesi başarıdır. Peki konuk olarak ben buradayım. Ben başardım mı? Evet, ben hayalimi gerçekleştirdim ama ben daha en başındayım. Hayalimi gerçekleştirmek için daha nice yollarım var. Ben bu yolda evet yoruldum. Biraz yorgun hissediyorum kendimi. Maddi manevi zorluklar içerisinde gerçekleştirdim. Ailemin maddi olarak özellikle desteğini, manevi konuda da bazı noktalarda desteğini göremedim. Birçok şeyi kendim başardım. Üniversite zamanları çalıştım. Üniversiteyi bitirdikten sonra staj yerimi, daha sonra işe başlama konusunda iş yeri bulma noktasında bu noktada kendim gerçekleştirdim. Yüksek lisansımı yaparken, farklı şehirlerde işler gerçekleştirirken bunları hep tek başıma yaptım. Önünüze hangi engeller çıkarsa çıksın, asla vazgeçmeyin. Nice başarısızlıklar yaşayacaksınız. Emin adımlarla, emekle, gayretle, sabırla başarıyı elde edene kadar ilerleyin. Bir başkasının çizdiği sınırlar içerisinde bulunmayın. O sınırları siz belirleyin. Ve asla pes etmeyin, hayallerinizin peşinden emin adımlarla ilerleyin.
1: Nasıl başardım sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdussever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer casede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz, yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kayda silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melik Gazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
4: Bu hafta oldukça önemli, oldukça da özel bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin en önemli camii, Cami-i Kebir. Daha Türkçe bir ifadeyle Ulu Cami'nin hemen güney cephesinde bulunan binaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kentsel dönüşüm dahilinde yıkımları gerçekleşmektedir. Belki de bu vesileyle günümüzde tuvalet altında kalmış olan Anadolu'nun ilk medresesinin ihyası da gerçekleşmiş olacaktır. Peki bu çok önemli medresenin tam olarak yerini öğrenmek ister misiniz?
5: Danışmentliler Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın Alplik, Gazilik, Türklük mayasıdırlar. 1080-1178 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren ilk beyliklerden olan danışmanlar

0: Melik Mehmet Gazi Medresesi, diğerinden yaklaşık 10 yıl öncesine tarihlenmesiyle Anadolu'nun ilk medresesidir. Peki yok olan medresenin tam olarak yeri neresidir? Aslında her şey Ahmet Nazif'in çok önemli bir kaynak eseri ve 1930 tarihli bir fotoğraf ile başladı. 1930 yılında çekilen fotoğrafta caminin kıble duvarına bitişik haldeki kuzey derslikleri ve türbe oldukça virane bir haldedir. Biz bu fotoğraf üzerinden fotoğrafta görülen bisikletin teker çapını yaklaşık 70 santim çarpan alarak oğlu mimar Ahmet Yılmaz Cingit ile birlikte alanda inceleme ve ölçümlemeler yaparak kabaca plan ve kesit oluşturdu. Bu kesitte de görüldüğü gibi caminin kıblesine bitişik haldeki medresenin kuzey eyvanları yani derslikleri ile birlikte türbenin ilk hali görülmektedir. Ahmet Nazif'in eserindeki gerek türbenin medrese avlusunda yer aldığı kaydı ve gerekse de bugünkü konumuna göre türbe medrese hücrelerinden biri durumundadır. Yine Ahmet Nazif'in eserinden edindiğimiz bilgiye göre medresenin planını kabaca oluşturdu. Planda da görüldüğü gibi medrese 12 eyvan yani derslikten oluşmaktadır. Daha sonra bu planı 1920'li yıllarda Albert Gabriel'in çizdiği cami planına ekledik. Böylece cami ve medrese planı da kabaca tamamlanmış oldu. Daha sonra ise medreseyi uydu görüntüsüne konumlandırdık. Bu şekilde medrese cami ve medrese tuvalet konumları yaklaşık bir fikir verecek şekilde ortaya çıktı. Bu görselde de görüldüğü üzere medrese kısmının 1966'dan itibaren başladığı yok oluş serüveni artık tamamlanarak 70'li yıllarda medrese temelleri üzerine tuvalet yapılmakta olup resimde de görüldüğü gibi caminin ve türbenin üzeri kesme taşlarla da kaplanmaktadır. Şimdi bu son görselde de görüldüğü üzere medrese temelleri üzerinde yer alan tuvaletin acilen kaldırılması gerekmektedir. Medresenin yeniden ihyası ile hem bu çok ama çok önemli ecdat yadigarı eser gün ışığı ile buluşup yeniden bizlerle kucaklaşacak, hem Kayseriler, Kayseri'nin gerçek ve tek maddi ve manevi mimarı olan Melik Mehmet Gazi'ye olan minnet borcunu ödemiş olacak, hem de Anadolu medreseler tarihi yeniden yazılarak Melik Mehmet Gazi Medresesi, Anadolu'nun ilk medresesi olma özelliği ile de tarihi serüvende haklı olan yerini alacaktır. Bu sunumumu sizlerle birlikte ayrıca üyesi bulunduğum Kayseri Kent Konseyi'nde ilgili birimlerin yetkililerine de detaylıca sundum. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Anadolu'nun ilk medresesi olan Melik Mehmet Gazi Medresesi'nin bir an önce ihya edilmesi gerekmektedir.
1: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
2: Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer casede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak, projelerin ana örgüsünü oluşturduk ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melik Gazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
4: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
5: Türk müziği tarihi boyunca bestekar ve güftekarların ortak anlayışlarını yansıtan nadir eserler Besteden Güfte'ye programında. Besteden Güfte'ye Alper Erdoğan'ın sunumuyla her salı saat 21'de radyonuz Radyo Radar'da. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Besteden Güfte'ye başlıyor.
6: 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Bekir Sıtkı Sezgin. Babası Hafız Hüseyin Efendi, annesi ise güzel ut çalan Feride Hanım olan Bekir Sıtkı Sezgin, ilk ve ortaokulu babasının görevi sebebiyle bulunduğu Isparta ve Muğla'da okur. 1943 yılında Koca Mustafa Paşa'da Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'na başlayan Sıtkı Sezgin, kendi ifadesiyle en az 6 makamda dini ve ladini olmak üzere birçok eser icra ediyor. Bu makamları karakteristik vasıflarıyla pratik olarak tanıyor ve duyduğu zaman isimlendirebiliyordu. Babasının musiki olan yakınlığı ve geniş ufku Bekir Sıtkı Sezgin'in hayatında büyük rol oynar. Onun mükemmelliyetçi, titiz ve en güzele ulaşma noktasında gösterdiği gayrette babasından esintiler taşımaktadır. Şimdi bestesi Hafız Yusuf Efendi, güftesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait olan "Zehrinde Şifa Var Dediler, İçmeye Geldim" şarkısını Rast makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ya.

0: Gözümden gitmiyor bir dema.
1: 1952'de İstanbul'da Pertevniya Lisesi'nden mezun olan sanatçı, babasının teşvikiyle başarılı bir sınavdan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer ve buradan mezun olur. 1946-48 yıllarında İzmir'de bulunan teyzesinin yanına gittiği zamanda buradaki Hisar Camii'nde ünlü bestekar Rakım Erkutlu ile tanışır ve bestekarın kendi eserlerini kendisinden meşk eder. 1959'da girdiği İzmir Radyosu'nda 2 yıl sonra solist ses sanatçısı olur. Bu görevini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bünyesinde devam ettirir. 1965'te 1. sınıf ses sanatçısı olur. 2 yıl sonra İzmir Radyosu'nda sanatçı adaylarına repertuar ve üslup hocalığı yapar. 1974'te ise İzmir Radyosu Klasik Koro şefliğine getirilir. Şimdi bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

1975-76 ders yılında İstanbul'da öğrenime açılan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünde repertuar hocalığına tayin edilir. Bu görevi sebebiyle İzmir'den İstanbul'a taşınır. 78'de İstanbul Radyosu'ndaki vazifesine Küçük Koro ve Kadınlar Topluluğu şefliğiyle Repertuar Kurulu üyeliği, ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Merkez Denetleme Kurulu üyeliği ilave edilir. 1981 yılı sonunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan emekli olur. 82'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndaki görevi ölümüne kadar devam eder. Sanatçı 10 Eylül 1996'da hayata gözlerini yumar. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait "Ümidim Kalmadı Cana, Nedir Bu Gönlüme Çare" şarkısını Nihavend makamından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımızsa Çinuçen Tanrı Korur. Sanatçı 20 Şubat 1938'de doğar, İtalyan Lisesi'nden mezun olur. Uzun yıllar TRT'ye verilen müzik eserlerini inceleyen komisyonun başkanlığını yapar. Müzik hayatı boyunca 505 beste yapan sanatçı, Şeddi Saba, Zavile Aşiran ve Gül Buse makamlarını terkip etmesiyle birlikte bu makamlarda klasik fasılları da mevcuttur. 86'da Fransız Devlet Radyosu'nca LP'si yapılan ilk Türk sanatçısı unvanına sahiptir. Sanatçı aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk'tan sonra Yahya Kemal'in şiirlerini en çok besteleyen ikinci kişidir. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur, güftesi Şüküfe Nihal Başar'a ait Neme Yetmez şarkısını Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Ud'da sahip olduğu musiki birikiminin yardımıyla kısa zamanda öne çıkmayı başaran Tanrı Korur, bu konuda en çok Yorgo Bajonas'tan etkilenmiş, zaman içerisinde Udi Nevres ve Şerif Muhittin Targan gibi Ud'da kendine özgü bir tarz ortaya koymuştur. Klasik tambur tavrına yakın, net ve parlak mızrap vuruşlarıyla çok melodi elde edilmesinin amaçlandığı bu tavırda sağ elden çok sol el etkili olup sol elde klavyede verilen nüanslar orijinaldir. Taksimlerinde ve eser icralarında yüksek hız pek görülmez. Bestesi Çiğniçen Tanrı Korur'a ait Günaydınım şarkısını Kürdili Hicazkar makamında Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Sanatçının ud icrası kendi ifadesiyle bir tür tambur, biraz gitar, belki bağlama esintileri taşıyan ağırlıklı olarak tambur üslubunun etkisi altında kalmış, udla tambur arası halk musikisine de çok sevdiğini belli etmeye çalışan karışık bir üsluptur. Tanrı korur, musikinin her milletin kendi öz kültüründe şekillenen bir duygu düşünce, her kültürün tarihi, inanç ve geleneklerini anlatan kendi mantık, estetik ve şametinin içinde konuştuğu özel bir dil olduğunu söyler. Sanatçı, kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında hayata veda eder. Güftesi Şevki Sevgin, bestesi Çiğniçen Tanrı Korur'a ait Sensiz Günlerim şarkısını Şeddi Sabah makamından Çiğniçen Tanrı Korur'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımız ses kralı unvanıyla da bilinen bas bariton sesli Türk sanat müziği solisti Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yaşar Özel, öğrenim yaşamına burada başlar. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark eder fakat olanakların kısıtlı kalması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gider. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Bedia Tunç Çekiç'ten alır. Bestesi Avni Anıl, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Akşamın olduğu yerde bekli diyorsun. Şarkısını Hüzzam makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.

0: avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan.
1: 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kalan ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlayan sanatçı, 59 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girer. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısı yetiştiren Ankara Radyosu'nda 3 yıl görev yapar. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan ders alır. İlk Özel Gazino programına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçer. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm

0: Yaşar Özel müziğin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de alır, sanatın yanında sporla da ilgilenir ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazanır. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 70'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayımlanır. Evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayata veda eder. Bestesi Rüştü Şar'da, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bir gece ansızın gelebilirim şarkısını Rast makamından Yaşar Özel'den dinliyoruz.
1: Beni bekliyorsan uyumamışsan sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansızın

Şimdiki ve programımızın son sanatçısıysa Rahmi Sönmez Ocak. 1936 yılının Şubat ayında İstanbul'un Eyüp Akarçeşme semtinde doğan sanatçı, mektep sıralarında müzik merakından dolayı ilk ciddi çalışmasını Arif Sami Toker'le yapar. Daha sonra aynı azim ve merakla Nuri Halil Poyraz'ın derslerine uzun zaman devam ederek müzik bilgisini arttırır. Bu arada İstanbul Radyosu'nun 54 yılında açmış olduğu ses imtihanını kazanarak Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Yesari Asım Arsoy, Mustafa Nafiz Irmak gibi hocalardan çokça istifa eder. Bu çalışmalarının yanı sıra Melihat Pars'tan da birçok eser meşkedip ut çalmayı öğrenir. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Belki Bir Sabah Geleceksin şarkısını Rast makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz.

0: ömrümüzün.
1: Sanatçı 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı icra heyetinde imtihanı kazanarak kadrosunu buraya naklettirir. 82 yılına kadar burada çalıştıktan sonra emekli olur. 82 yılından itibaren İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda repertuar hocalığı yapar. Sanatçı 60 yılından beri evliliğini devam ettirmektedir. Bestesi Avni Anıl, güftesi Onur Şenli'ye ait. Ömrümüzün son saati çalmadan gel, ne olur şarkısını Hüzzam makamından Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyerek sizlere bugünlük veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
2: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor.
3: Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
4: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim attığında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız. Cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
0: Müzik Radarı.

0: sensiz içim öz yaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim attığında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak, projelerin ana örgüsünü oluşturduk ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

yaşamlar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer casede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayseri'miz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melik Gazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Müzik Radarı.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilk

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer casede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayseri'miz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim attığında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak, projelerin ana örgüsünü oluşturduk ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: sensizciğim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.